şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bittik,

Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

sanki. Sırtım yere düşünce ilk önce sevdiklerim geçti üzerimden. Kendimi çok yaralanmış hissediyorum. Hiçbir zaman toz pembe bir hayat yaşamadım. Gönlün soğudu mu her şeyin soğur. Çünkü günahımı aldılar. Çünkü canımı yaktılar. Kapadım o sayfayı. Mahşerde hesap.

vefasız ve insafsız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

Mahpushaneden mektup bekler, çilesi bitmez garip anamın. Aç gardiyan kapıları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan, son kez göreyim seni.

0: yok. Aç gardiyan mazgalları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan. Avam son kez göreyim seni.
1: Burası Radyo.

sensiz iki gün. Dertler avcı oldu, ben şikar oldum. İnsafsız.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?
1: Ben seni bir anlık,
0: ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
2: umurumda değil. Burası Radyo Lider İzmir.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Of, eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim çoktur kardeş, benim az değil. Derdim az değil. Ah, hırna mı gitti?

0: Gider İzmir.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi verene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta

0: Muratla, gönülden gönüle.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin Baran, Yaşar Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4 nolda olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı'm. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Derin.

Göl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi geceye bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi, tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleykümselam. Buradan B10 koğuşunun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun. İstisnalar hariç dostluklar baki. Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuş'un lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişti ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkayaoğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak

Akyolu, Yiğitcan Karadağ, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Baysener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan bütün mahkumlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta can abimiz ve can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz servete değmez. Şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta can abimiz ve can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tamer, Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Ebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş, Selen Namıder Keko, Soner Meç, Orhan Türkmen, Tamer Kaşıkçı, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namıder Direş, Kürşat Yedibaba, Dostum Ferhat Kalender, Şahin Eriş, Sezer Erol, Servet Tekin, Oğuzhan Ufak, Ali Duruşkan, Hakan Tan, Arif Öztopkara, Eren Bakış, Barış Altınterin ve Şakran Açık'ta bulunan abim Sebahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, bu derlere Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1-B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3-A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Civan Onurdaş, Ali İmran Korkmaz, Barışcan Kartalmış, Aykut Polat, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Ömer Elmastaş, T4-B12'de yatan abim Murat Akkaya, Dostum Ömer Hayyam Ak, Süleyman Nasif Ak, Hasan Emre Yılmaz, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, bu derdilere bin selam olsun. Güzel günlerin bedelleri ağır, göze almayı bilen yaşar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Adanalı Ayhan'dan tel örgüler, bu derdilere armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1-B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.

0: Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e devam ediyor.
1: Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben T3C13 konuşuda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden.

3 C13'ten Eyüp Sayan aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T215'te yatan selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13'te yatmakta olan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta oldum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3 C13 Arda Özden aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3 C13'ten Yücel Özden aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3 C13'ten Yücel Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can, Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlubey, Yiğit Çelebi. Bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi ben T3 C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye bugün tahliye olan Ulaş Kutlubey ve İsmail Polat. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Ferhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok, gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şehmus Daş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım başta değerli dostum.
Ramazan Koyuncu, Baver Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Birnoğlu'da bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abim.

0: derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır ayrıca. Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş, Erdoğan Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan, namı der hafız can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş, Erdoğan kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Barşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Dayı Taşkın Eretoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş, Erdoğan kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın istisnalar hariç. Herkese selam ederim. Elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben TKC birden Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsunç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztünç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerin Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC birden Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mesullerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca Kadın Kapalı'da yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben TKC birden Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasına kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maraz, Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcam, Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKC birden Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Karı Samet, Özsunç Sedat Salman ve kader birliği yaptığım profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk Uygar Tüfekçi, Enes Güneş Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve T2C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadığın Sen şarkısını armağan ediyorum.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıyeten T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Ustere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim, Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C1'den Samet Kır, aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık, aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracınıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamımı gönderiyorum. Sizleri seven dostunuz ikinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm Murat abi, biz ikinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Zafer Mingan, aleykümselam kardeşlerim. Senin aracılığınla kurum ve kampüste dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek isteriz. Başta boksör Ali Can Aya, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Ozan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran, Tümer Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selamlar olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle, 40 yarayla dost bir yanlışla düşman oluruz. Biz ikinoğlu B7 koğuşundan Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim ve ayrıca Serhat Akkaş'a da sevgiler

0: selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 Koğuş'tan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber Kader 1'de yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, Boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Yanık, Ahmet Kaya, Karabo, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kavata, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu B7 Koğuş'tan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteyki B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam kardeşlerim. Abi senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gün, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlara Ahmet Kaya, sözüm şiirleri mükemmeldir, armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 Koğuş'tan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 Koğuş'tan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, Gökhan Karataş, Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasaboğlu, Şakir Söylemez, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezikan, Beyton Madem, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Aşık, Seymen Erişti, bu abi kardeşlere çok çok selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz şanslı doğmadık, mücadele etmekten başka şansı olmayanlardanız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 Koğuş'tan Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Senin aracılığınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karaboğa, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selam olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 Koğuş'tan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişte, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Madem, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 Koğuş'tan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karaboğa, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken, ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 Koğuşunda başladayım. Umut Tür olmak üzere Koğuşundaki abi kardeşlerim Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçirtmez, Sabrican Görür, Meryan Demircan, Eray Aslan, Boran Muhul ve bacım Şehrivan ve aslan oğlum Erhan'a da selam ediyorum. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornavalı Enes Özen, T4A13 Koğuşu'na Kader 1'de yaptım. Başta aslandayım. Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Kodan, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, düşmezse tetik utansın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben

0: Torbalı'dan Onur Aydoğan. T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta Can dayım Umut Tür olmak üzere. Abican dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirtmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Meryan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Armağan Eleftoz ve Aslan dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Ben T4A13 koğuştan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özen, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgez, Sabrican Görür, A8'den Sait Sayım ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Ayit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özen, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz A17 yatan başta Aslan Kuzenim, Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Erez. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm aslan dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eletoz, Armağan Eletoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli, Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Baycı, Mirbey ve iki gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptığım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim güzel insan. Ben T1 D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan, sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar, ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinci oğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani timsi. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt, yani Nijya Hüseyin Belge, yani Cadde Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namıdar timsah. Murat abi, ben ikinci oğlu A12 koğuşundan Kadir Tör, yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijya, Hüseyin Belge, yani Cadde Ünal.

0: Parlak Yıldız, Çınar Denizkurt, Cevdet Barışan yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk Yusuf, Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi, ben İkinoğlu A12 koşulan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerin başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tösun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz, Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toklaz, Yıldırım Bozda, son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Barak'tan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızda kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım, aslan dostum Berhan Teliman yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan, biz kötüyüz aynen şarkı sarman olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur. Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman yani Zanlı ve Emirhan Yiğit.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Hocan. Bilal aleyküm selam İsa Hocan kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusufcan Bilere ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara. Selamünaleyküm.

Murat abi cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B, 3'ten Serdal Çelik, namı der Sado Çelik. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Başta koğuşumda bulunan amcam Sakal, Ahmet dostum, Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato, T4'te bulunan aslan oğlum Beycan Çelik, Barocan. Koğuşumdaki abileri Onur Süs, Fikret Dost, Batuhan Çinli, tüm koğuş arkadaşlarına selam ediyorum. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özyaşık, Burhanettin Kansız, Cino, Şenol Başkut, Mustafa Sunan, Volkan Çınar, Sebahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel Kahraman ve ismini sayamadığım derlere selam ediyorum. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi sana da çok teşekkür ederim bize böyle bir program sunduğun için. Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sado Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleyküm selam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal, Ahmet akabinde dayım Sado Çelik, Beko Zengin, Burkan Karademir, Mustafa Başar, Grover. T4'te bulunan aslan dostum Beycan Çelik yani Barocan. Aslan mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus, Zaza Çakır, Diyar Eriş, Serhun Can Yumuk, Baran Göl, Hüseyin Can Pulluk, Nizamettin Çelik, Emircan Ölmez Çınar, Birlik abim Ekrem, Birlik Mirhat, Birlik Ramazan Yalçın, T2'de bulunan aslan dayım İbrahim Boyatlı yani Sansaribo. Bu derlere selam ediyorum. Gece sözümdür. Özgür yarınlarda inşallah görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Ben T3B3'ten Berkant Zengin, namı der Beko. Aleyküm selam kardeşim. Bu kurumda ve diğer kurumlarda bulunan bütün kadar ortaklarım ve dostlarıma selam olsun. Öncelikle değerli amcam Çam Dibinden Sakal, Ahmet dostlarım, Cumhur Sipahi, Keko Murat, Pope abi, Arap Mert, Şenol Başkut kardeşlerim, Salih Yılmış, Arap Cino, Kadir Can Aksoy, Sarı Oğuz, Efe Uz, Müslüm Doğanay, Kadir Doğanay, Fatih Aydemir ve adını sayamadım bütün dostlara selamlar. Belki bir hayalet değildik ama çok işin içinden geçtik Beko. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Diyar Eriş. Aleyküm selam Diyar kardeşim. Öncelikle Limontepe'den abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşa, Yusuf Oyur, Aziz Yıldırım, Boran Akalık, Necati Çelebi, Cano akabinde aynı koğuşta bulunan amcam Sakal, Ahmet dayım Sado Çelik, abim Beko Zengin, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Sadun Yıldırım, Mustafa Başar, Grover, Ömür Akçiçek, Asil ve Zaza Çakır'a selam ediyorum. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Hayırlı yayınlar, ben Limontepe'den Diyar Eriş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B3'ten Berkant Zengin yani Beko. Öncelikle değerli amcam Çam Dibinden Sakal, Ahmet Çorumlu, Baltazar Sato, Sado Çelik, Çiğli'den Emir Akçiçek yani Asil kardeşim, Ersoy Dönmez, Cennet Çeşme'den Aziz Yıldırım, Sedat Gündüz, Urfalı Yunus Ziyanak, Nizamettin Çelik, Zaza Çakır, Emirhan Ölmez, Sadun Şimşek, Baran Göz, Selçuk Yılmaz, Diyar Eriş, Mustafa Başar, Grover. Akabinde T3C16 koğuşuna bulunan bütün dostlarıma selam olsun. Bugün olmasa da elbet bir gün görüşmek üzere Berkan Zengin. Belki bir hayalet değildik ama birçok kişinin içinden geçtik. Örnek öyle Hakan Açan, Diyarbakırlı Memo, sizlere de selamlar.

0: Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivli, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan, benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır Yiğitcan, Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak, bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Biz T1-B3 koşulan Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen, başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Rifox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayba, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kader birliği yaptım. Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çaybaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz söylüyoruz. Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaş denen. Ben T1-B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz, başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleptoz, Mert ve Birtan, FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum. Keko Fırat Öztaş denen, Yasin Akçay, Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz söylüyoruz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1-B3 koğuşundan Sarsılmaz, Ensari Altınışık, başta Ağdayım Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen, Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleptoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tona Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz herkes sever, biz söylüyoruz. Ben Sarsılmaz, Ensari Altınışık. Ben T1-B3 koşulan Mert Şen, başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen, Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Ağday Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko, Fırat Öztaşdelen, Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çaybas, Osman Çil, Kuzenim Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, Dostlarım Merşen, Arman Eleptoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Gek, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydığım sayamadığım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere Keko, Fırat Öztaşdelen, Yasin Akçay, Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, Polat Yalçın, Merşen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

0: Burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Can Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodu, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azcan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşlu atan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da. Aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi. Bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız bu canlara. Mutiden biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oğuz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den Ose burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulur yası. Mazlumların dostu aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman yani zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Dodo Arda Doğan, Ahmet'in Seferi İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can eşim Ayda, Can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Berhan Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere Hüseyin Şimşek Doda, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüşbalan'ın Sefiri Emirhan Yiğit, Gedizli Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Öz Karaca'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Affindi, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Taner Subaşı, Berhan Teliman namı der. Dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar heceherdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 koğuştan Çınar Denizkurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijya. Aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostları Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı, Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijya. Güçlü soy demeden hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 koğuştan Çınar Denizkurt. Senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Korkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Denizkurt. Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybek, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğinde, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Haciko Nurullah Tar, son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon bir nolu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T2-19'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Epektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun. Ellerinden öferim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben T1C8'den Kuruş Ali Atakan Ercellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Müker abim, Ramazan Çetin, Foça açıkta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm, hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T3J7'den Taylan Ozan denli birlikte kader birliği yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz Emrullah, Ete Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce Koray, Çelik Tamer, Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Koray Koldaş, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal Taşkın, Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Taylan kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Hasbil, Derman Alınca, Hüseyin Büyük Aydın, Naşto, Çınar kardeşim ve beni tüm tanıyan abi kardeş dostlara selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Taylan Ozan denli. Ben dört nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır kardeşleri, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydığım herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben dört nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a, Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koğuşundan Alman Okan, aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın Doğukan'da, Osman Elçi Kadir'de, İzzet Kara, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi, ismini saydım tüm değerli dostlara selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu ayırımı koğuştan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Buradan senin aracın ile aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz.

0: Yüz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaşkaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Cihan Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu derlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece Bir Söz, Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlıya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi. Tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran. Başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çamdebili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmenoğulları, Azat Kaçmaz ve abimi Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben başta Necati Gülen, Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Barış Duran, Çamdebili, Emrah Gürbüz ve Çamdebili, Yasin Açık, Hakan Yavaşhane, AK-47, Çamdebili, Sarı Oğuz Soluk, Dayım Muhittin Çalışkan, abim Yavuz Çelik ve Çağlar Çakır. Bu dostlara ve abilere selamlarım. Bakidir sana da selam olsun Murat abi. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Gökhan Karaslan. Aleyküm selam Gökhan kardeşim.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben TKC'den Hamza Geli Tekin, başta amcam İbrahim Yurteli, Kader Yurteli, Bekes Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim Yurteli, dostum Bekes Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben TKC'den Bekes Murat Özel, başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekes Murat Özel. Ben TKC'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi Mekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4A13 koşuna kadar birli yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan, T4A13'te kader birliği yaptım. Başta Aslan'dayım, Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Saymaz selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam Gültepe'li Efe Güldüz. T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan

Güler, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, S4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere ve kardeşlerim, dostlarım, abilerim. Orhan Yağcı can dostlarım. Say sayım Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki çöküş ve zirve aynı yerdir. Çünkü seni zirveye taşıyacak güç çöktüğü zaman öğrendiklerindir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8'den Feyyaz Pesket. Aleykümselam Feyyaz kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere ve kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı can dostlarım Sait Sayım Atalay Tan Yıldız, Zeren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki derdini sev, Allah'tan ikramdır, bir of bile deme, bil ki imtihandır. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar Koğuş'tan Sait Sayım. Aleykümselam Sait kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar Koğuşu'ndan Atalay Buğra Tan Yıldız kısacası Ati. Aleykümselam Atalay kardeş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki cam gibi insanlardık aslında, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornovalı Miço yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A15'den Hakan Can Artil. Aleykümselam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A15'den Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Can abim, Necati Gülen, bende sevgisi farklı olan Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık, Hakan Yavaş, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan, Barış Turan ve abimiz Serdar Özcan, Burak Ceylan'ın canları Mustafa Çakır, Atakan Özü Uyanık ve Fırat Çelenk. Bu derlere Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun geceye bir söz. Burak Ceylan ve Batuhan Üçdemir der ki yüreğinizin yetmediği masaya oturmayın. Küçük oynar büyük kaybedersiniz ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta bulunan canlara hitaben başta iki gözüm Emir Kızılay. Kardeşlerim Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Emirhan Yula, Umut Fidan, Osman Kalkan, Muhammed Taşdemir, Umutcan Çoban, Ayhan Erez, Oğuz Toluk ve Foça'da olan Asil Çalışkan. Bu canlara selamlarımız bakidir. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktığım şarkısını armağan ediyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz. Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki sevgiden düşler kurduk, her güzellikte kurduk. Kavgada da varız, zaferde de mutlaka var olacağız. Ve selam sana da selam olsun Murat abi, Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2 A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz, 1.0'da bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3.0'da olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C10 Koğuş'tan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 Koğuş'tan atan dost ve kardeşlerime Hijyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C10 Koğuş'tan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan Keşanlı, Cumhur Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara, iyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 John Koğuş'undan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 Koğuş'una atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı konumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gezgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğanay kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir, gece söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolga Han, Balcı Eren, Dinçer Atakan, Karadere, Yusuf, Asi, Ercan, Bali, Berdan Doğanay, Yaşar, İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can, Başaran, Ömer Eliş, Erdal Güncü, Oktay Olca, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahebedo'dan, Çavraşam'ın çalar mısın Murat abim, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bir Taraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koçtu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB7 Koç'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, Boksör kardeşim Şah Çiyankur, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menem de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 koğuşuna atan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 koğuşuna atan canım kardeşim Şeyh Musa Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo, Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 koğuşuna yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 Koç'tan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup İrtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şeyh Muskurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 koğuşuna yatan kardeşim Şeyh Mus Akan, Çiko Gürkan, İlbars, 3 nolda yatan kardeşim Mışko, Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şeyh Muskurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem Muhammed, Yavuz derlere

0: bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım. Kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir Koç'tu. Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal Çiko, Gürkan ve T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koğuş'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için derli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 Koğuş'una Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğik. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

Selamun aleyküm Murat abi. Ben Beyki Koğuş'tan Anıl Vural. Aleyküm selam Anıl kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoka, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı Koğuş'ta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam. Ben 4 nolu T-tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan eski İzmirli Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta iki gözüm aslan abim Ozan Yazar kardeşim, Baran Yazar, Berkay Özel, Diyar Bininci, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, başka kurumlarda bulunan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Halil Üzek, Bozo, Önder Korkmaz, Yücel, Nuri Özden kardeşler, Yakup Işık. Murat abi, senin aracılığınla kadın kapalıda bulunan derdime sesleniyorum. Beyzam, ömrüm, yanında olabilmek için nelerimi vermezdim, seni çok seven Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci, Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsür, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozda, İsa Aslan'a selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özdeş'i, Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İştah Parlak, Engin Çiko, Gürkan Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş, bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Gürses şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ ol Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Oran, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde güzel bir hafta sonu dilekleriyle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize, cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Açılışa yetişemedik. O yüzden bozmadım da kayıt mesajları devam etsin istedim. Evet, kardeşlerimizin tüm kayıt mesajlarını paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla mesajlarınızı paylaşacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar, sonrasında operatör SMS üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağız. Bu haftanın son Murat'la Gönülden Gönlü programı inşallah huzur içerisinde güzel bir ortamda kazasız belasızca sunalım, sonlandıralım bu haftanın son Murat'la Gönülden Gönlü programını. Şakran Teviş Taylan Ozan denli canım kocam ben.

Salı günü diye hissediyorum. Kurulu için avukatlar hafta sonu diye dönüş yapmadı ama benim hislerim çıkar biliyorsun. Geceye sözüm var şarkısını kocam için çalar mısın Murat abi? Şakran Tevüç, Taylan Ozan denli. Hayat ilerledikçe anlıyorsun dostlukların azaldığını. Herkesin kendi derdine düştüğünü, birlikte her zorluğun altından kalktığını, en çok sana sabredenin, en çok yanında duran kişinin aslında hep eşin olduğunu. Murat abim, şakranda yatan ruhum şakir söylemez. Bugün seni düşündüm yine. Yokluğun çok zor ama sevgin bana güç veriyor. Kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Allah seni korusun, seni sevgiyle ve sabırla bekliyorum. Şakranda yatan kocam şakir, bazen sadece iyi misin diye sormak istiyorum. Bil ki seni seven ve yolunu gözleyen bir kalp var. Dualarım hep seninle. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Halil Aksu. Aleykümselam Halil kardeşim. Şakran Teviş'te yatmakta olan aslan abim Taylan Ozan denli aslan abim benim. Hayırlısıyla az kaldı, senden gelecek olan kurul haberini bekliyoruz. Her şey hazır, seni aslanlar gibi karşılayacağız orada. Yanında olan, beraber sofranı paylaştığın dostlarına selamlar olsun. Rabbim en kısa zamanda onları da ailelerine kavuştursun. Tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler. Ozan baba tahliye, seni seven kardeşin Halil Aksu. Az kaldı abi, beklemedeyiz, Allah'a emanetsin Taylan Ozan denli. Bu arada iki tane notumuz var. Sevgili kardeşim Kurtuluş Çakarlı, evi araman gerekiyor. Kardeşlerim, Kurtuluş Çakarlı kardeşimiz duymuyorsa söyler misiniz, evini bir arayıversin. Sonrasında da Yozgat İkinoğlu kapalı cezaevinde Serhat Demirez kardeşimin tüm dostlarına selamları vardı. Yozgat İkinoğlu, evet İkinoğlu kapalı cezaevi Serhat Demirez kardeşimin tüm dostlarına selamları vardı. Üstümüzde kalmasın kardeşimizin. Murat abi, Aydın Bıçakçı radyo başına. Aydın Bıçakçı, hayat arkadaşım, can yoldaşım. Bugün hayatımda aldığım en güzel hediyeyi bana verdin. Sen benim hayattaki en büyük şansımsın. Beni çok mutlu ettin, seni çok seviyorum. Benim can yoldaşım, her şey için çok teşekkür ederim. Arkamdaki dağım, kendine çok iyi bak. Seni canından çok seven yoldaşın Jerfin. Can yoldaşım Aydın Bıçakçı, ben Jerfin, can eşim. Yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz sevgiden daha büyük olamaz. Benim el ele verip de çıkamayacağımız hiçbir dava yok. Ölüm olmadığı yerde umut her zaman vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun Aydın'ım. Seni çok seven yoldaşın. Ben B3'te yatan Necla Koçak, B6'da yatan Ebu Bekir'im. Canım kocam, sana sevgim de saygım da sonsuz. Ben takıntılı değilim. Sana güveniyorum. Bütün cümle alem duysun. Seni çok seviyorum. Selam Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, savaşım canımın içi, inşallah iyisindir. Bizler çok iyiyiz. Eksik olan sadece kokun, ellerin, yüzün. Onun dışında her şey yolunda sevgilim. Seni çok özledim. Bugün içimde tarifsiz bir hüzün var. Hasretin ağırlaşmaya başladı. Nereye baksam sen. Her konuşmamda adın dilimde. Seni çok özledim. Her şeyim çok da seviyorum. Allah'ıma emanet ol, derdimin dermanı savaşım. Savaş Aktaş, sen benim gözümün daldı, yüreğimin yandı ve aklımın kaldı tek gerçeksin. Ne zaman yorulsam sesine dinlenmek istiyorum. Ne zaman kırılsam, hissetsem gözlerinde tamamlanıyorum. Çünkü sen rastladığım en güzel tesadüf, vazgeçemediğim en derin his ve içimde hiç bitmeyen özlemimsin Savaş Aktaş. Ben B11 koğuşunda olan Betül Duran, Menemen'de olan Bayraklı'nın Maviş radyo başına. Kırgınlığım kelimelere sığmayacak kadar büyük. Bundan sonra sessizlik. Allah'a emanet ol. Hakkım varsa helal olsun. B11 koğuşuna olan Betül Duran, dostum. Her gecenin bir sabahı vardır. Bugün sabret, yarın gülümseyeceğin günler gelecek. Dualarım seninle. Allah'a emanet ol. İyi yayınlar Murat abi. Ben C8'den Mine Sal kardeşim. Menemen Kapalı'da olan Rafet Kale'ye sesleniyorum. Mesafeler önemsiz. Sen tüm dünyaya denksin. Kalbimde hissettiğim bu güzel duygu varlığının en anlamlı kanıtıdır. Yarınlarımız birlikte güzelleşecek sevdiğim adam. İyi ki varsın, iyi ki yarsın. Ben C8'den Dilek Karakaya. Kapalı'da olan Fırat Çelenk. Kalbine iyi bak, orası tüm duyguların gerçekle yaşanacağı ve yaşandı ve herkesin bir gün döndüğü evidir. Birlikte nice günlere umarım. İyi akşamlar, ben Damla Çakmak. B10'da olan canımın içi Beyza Özkan, bir tanem nasılsın? Annenle konuştuk, rahatsızlanmışsın, kıyamam sana. Yanında olamasam da aklım sende, yemene içmene dikkat et, bol bol su iç. Dün kuralsız sokaklar başladı, izledim biraz, sen geldin aklıma. Kesin Beyza'm da izliyordur dedim. Geçen
sene beraber izlediğimiz anlar gözümün önüne geldi. Çok kıymetli.

kıymetlisin benim için. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Ben Damla Çakmak B10'da olan güzelim Gersu Gökçe Tosun. Senin yerin hep ayrı. Değerin ise kelimelerle anlatılamayacak kadar. Büyük Rabbim biliyor. Her doğamın içinde sen varsın. Dileğim gönlüne huzur vermesi, Rabbim arttırması, sabrını arttırması ve seni en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşturması. Bir taneme Emircan İrek'ten Can Dostum şarkısı armağan olsun. Menemen B18'den Hasan Yüksek, yanımda kader birliği yapan başta Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Karslı Musa Sömen, Oğuz Erhan Aslan, yeğenim Eşref Duman, Veli Deveci, Saffet İlhan Özcan, Agit Fırat Çergel, Tayfun Demirtaş, Tamer Demirtaş, hepinize selam ediyorum. Beni tanıyan herkese selam olsun. Şeref adamlığın kart vizitidir. Matbaada basılmaz. Tüm şerefli dostlara benden selam ediyorum. Beni tanıyanlara da. Murat abim sana da selam olsun. Aleyküm selam. Sağ olasın Hasan kardeşim. Çimentepe'den Özosar, Menemen C18'de yatan veliahtım Hasan Yüksek radyo başına, bir güneş bize de doğacak oğlum. Şöyle diyeyim, bu güneş bize de doğacak oğlum. Tek başıma her şeyle savaşırım ama seni özlemeye yeniliyorum annem. Ama sözüm söz, seni bir gün alacağım o Menemen'den annem. Ölüm olmadı, umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun, kurban oldum. Allah hiçbir anne evladıyla sınamasın. Tek başına dev ordum, Allah senin olsun. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım. Belki omuzlarımda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Umut Allah'tan. Bugün de ise yarın az sabır, ölüm olmadı. Sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun, kurban oldum. İlla ki bir gün özgür günlerde kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ömrüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Emre İvak. Şakran 1 nolu D2 koğuşuna bulunan abim Yusuf İvak için Eyüphan Sen Olmayınca şarkısı armağan ediyorum. Abi beni merak etme, Muğla'da rahatım. Rahatım da yerinde, sen kendine dikkat et. Bu günler geçecek inşallah, seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Atiye İvak, canım oğlum, canım gelinim Başak İvak ve Yusuf İvak. Canlarım, kurban olduklarım, kıymetlilerim. Ben çok iyiyim, merak etmeyin canım gelinim. Beni bıraktılar, merak etme, ara beni. Yusuf'um, annem, ölürüm sana oğluşum. İkiniz de canınızı sıkmayın. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Eyüphan'dan anam şarkısı sizlere armağan ediyorum. Kadın kapalı B6 koğuşuna atan Dilara Kalender radyo başına. Sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Dilom Ayaz Erdoğan'dan ölüme yürürüm. T3B10 koşuna atan Muhammed Parlak Pınar radyo başına. O hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Özlediğim gözlerinden öpüyorum. Dokunamadım sakallarından. Beni seven o güzel kalbinden. Çok öpüyorum elbet bir gün aslan eşim. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu. Eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu. Hayat bana birçok şey öğretti ama en çok seni sevmeyi, seninle bir olmayı sevdim. Sen benim bu hayattaki en doğru kararımsın sevgilim. Zaman akıp giderken geriye dönüp baktığımda iyi ki dedim. Her anın içinde sen varsın. Kalbimin değişmez tek sahibi. İyi ki benimlesin. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna Hep Bektaşoğlu. Eniştem Tahsin Hep Bektaşoğlu. Canım kardeşim, değerli eniştem. Dört duvar arasına sığmayacak kadar büyük bir sevgi ve özlemle yolunuzu gözlüyoruz. Birbirinize dayanak olun. Moralinizi hep yüksek tutun. Bugünler geçecek. Dualarım her an sizlerle. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Gökhan kardeşim. Ben Gökhan Ergül. Gece bir söz. İnsanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutluluğunu anlayamazlar. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi, ben Gökhan Ergül. Bu da ikinci sözüm. Bu dünyada makam mevkiler kimseye kapalı değildir. Mezarlıklar başarılı, meşhur ve kendini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur. Geceniz güzel olsun, sevgilerimle Gökhan Ergül. Murat abi, ben Gökhan Ergül. Hayırlı yayınlar, bu da son sözüm. Düşünmeden konuşmanın cezası, sormadan düşünmeye mahkum olmak bir şeyin kıymetli yokluğunda bilinirmiş. Sevgilerle Gökhan Ergül. T2C10 Ali Şakran kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan aslan sevgilim Mehmet Topçu'ya, sen benim sabırla beklediğim en güzel yarınlarımsın. Dört duvar kime kalmış ki sana kalsın. Bugün de olmadı ama elbet bir gün seni oradan almaya geleceğim. Allah'tan umut kesilmez. Az daha sabır, iki gözüm. En güzel günler bizim olacak. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. T2C10 koğuşundan ben Sercan Akdoğan. Zamanında aynı masayı paylaşıp kader mahkumlu yapmış olduğum aslan kardeşim Mehmet Topçu ve onunla aynı koğuşta bulunan Alican Coşkun

Hakan Vural abilerime, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Japon Halil İbrahim Demir, Muhammed Yıldırım kardeşlerim, elbet bir gün o güne size de doğacak. Aslan kafese sığmaz, Allah'tan ümit kesilmez. Özlenen, beklenensiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selam Murat abi. Ben John'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Canım, belki bugüne kadar aynı masada oturamadık, aynı sokakta yürüyemedik ya da birbirimizin elini tutamadık. Ama buna rağmen kalbimdeki çok özel bir yerin var. Seni tanıdıkça, konuşmalarımız arttıkça içimde sana karşı tarif edemediğim güzel duygular oluştu. O gün hayali bile yüzümü güldürmeye yetiyor. Murat abi, bence ondan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Şu an zor bir dönemden geçiyorsun. Keşke yanında olabilsem, sana moral verebilsem, her şey geçecek diyebilsem. Ama şimdilik bunu sadece kelimelerle yapabiliyorum. Umarım bu mektup sana biraz olsun güç verir ve seni düşünen birinin olduğunu sana hissettirir. İlk kez görmek, sesini yakından duymak ve tanışmak en büyük dileklerimden biri olacak. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aramızda mesafeler, engeller olsa da sana karşı hissettiğim saygı ve sevgiyi değiştirmiyor. Seni tanıdığıma memnunum. Umarım gelecekte birlikte güzel anılar biriktirme fırsatımız olur. Kendine iyi bak, güçlü olmaya devam et, sağlığını ihmal etme ve umudunu kaybetme. Güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Belki bugün sadece satırlar aracılığıyla yanındayım ama bir gün bu satırlar yerini gerçek bir tanışmaya bırakır. O günü sabırla bekliyorum. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Aleyküm selam Emrullah kardeşim. Senin aracılığınıyla kadın kapalı belki koğuşuna bulan canıma, candan kadınıma. Hasret Korkmaz radyo başına. Hasretim, nasılsın? İyi misin? İnşallah iyi ve sağlıklısındır. Canıma Hasret Korkmaz'ıma ey hasret şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni canı gönülden seven sayan adamın Emo Korkmaz. Murat abim, ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz abi, senin aracılığınıyla kadın kapalı cezaevinde belki koğuşuna bulunan ömrümün sahibi Hasret Korkmaz'a uygardı. Onaydan gözlerin gözlerimi ateş ediyor şarkısı armağan olsun. Seni canı gönülden seven sayan paşan Emrullah Korkmaz, saygılarımla. Biz Muhammed Sayın ve Eray Deniz Oyman, değerli kardeşimiz Can Polat Dikici. İyi olmadı gidişin, ne söylesek az. Bir isteğin olursa buradayız, kendine iyi bak. Ayrıca Özcan ve tüm ortamına da selam olsun. Ben T1 Jonya'dan Eray Deniz Oyman, yani Bucalı Patron. Başta Muhammed Sayın, akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kalay, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykulu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat Dikici, Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Ferhat Er, bu canlara selamlarımız bakidir. Asiller şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Şakran T3B9 koşulan Koray Özmen radyo başına. Aşkım umarım iyisindir. Yarın pazar, keşke birlikte vakit geçirebilseydik ama o günlerin tez vakitte gelmesi için dua ediyorum. Ben ya sana giderim ya da evde dinlenirim. Yengeler burada değillermiş sanırım, o yüzden salı günü kullan hakkını. Son 5 dakika beni ararsan sesini duyarım. Sen söylersin, pazartesi kıyafetlerini de kargolayacağım, mektupla yollarım. Sen güzel mektuplar yaz bana, en azından öyle seni hissedebiliyorum. Seni özledim, kendine dikkat et, bizim için, bizim birbirimizden başka kimsemiz olmadığını da bu unutma. Şakran T3B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına. Tartışabiliriz, birbirimizi yanlış anlayabiliriz ama ben yine de hep seni seçeceğim. Yolumuz ne kadar zor olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak sevgilim. Ne yaşarsak yaşayalım, sen benim iyi ki ile başlayan cümlelerimin öznesi olacaksın. İyi ki varsın, iyi ki benimsin bir tane. Seni her şeyden çok seviyorum Azer Bülbül. Ben seninle mutluyum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 John 4'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Buğra Uğurlu, Şükrü Büyük Talaş, Emir Yalçın ve farklı kurumlarda bulunan. Başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki, biz var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim Birik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta değerli abim İlham.

Başar olmak üzere. Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin. Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Şerdi, Zaylan, Emir Yalçın bu derlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar ve Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak yeterli ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birdi yaptım dostlarım, başta Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi, Gedizli Mami vardı, Resul Pervan olmak üzere Hüseyin Dağdelen, İbrahim Barışan. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eriş ve A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerim, başta olmak üzere Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi, Mehmet Sait Deniz Mami Varlı, Resul Pervane, İbrahim Barış, kardeşlerim İstanbullu Ece, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karısı, Sergen Davullara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik, ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım, çok şükür. Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya, her şeye rağmen yüzümde tebessüme sebep olan kadına teşekkürü bir borç bilirim. Bugün çalan en güzel şarkılar sana gelsin, sevgilerimle Fırat Çelenk. Ben T1-14'ten Ali Arap Aslan, Kadın Kapalı'da olan Deniz Yeşil'de, gün gelecek yine eskisi gibi olacağız. Her zaman yanındayım, varlığını hissetmek bana huzur veriyor. Seni seven ve daima yanında olacak olan Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Hera'dan selamlar. Bak, eski eşim kadının çocuğuna para göndermenin altında ya eski kapıyı aralıklı bırakmak ya da vicdanını rahatlatmak. Başka açıklaması yok. Ve bu böyle ömür boyu devam eder. Senin de çocuklar dışında işim yok. Evinde kira vesaire karışmak istemiyordum. Çünkü biliyorum ardından bir şey gelecek. Şimdi kadın depozitoyu iade etmiyor. Kim verecek? Ben mi almadığım bir parayı vereceğim? Salı görüşürüz. İyi yayınlar abi. Ben Bahar Dündar, sağ ol kız kardeşim. T4B2 İbrahim Dündar radyo başına. İbon, mektup yasağım kalktı bugün. Bütün mektupların geldi. Seni çok seviyorum aşkım. O sevgi sensin. Pazartesi günü sana mektup çıkartacağım. Buradan da haber yollayacağım kocama Müslüm Gürses'ten. Geceler şarkısı İbom'a armağan olsun. İyi yayınlar abi canım. Ben Kadın Kapalı B11'den Buse Işık, sağ ol kız kardeşim. T1A11'den Ulaş Taşçı radyo başına. Suç ortam, kalp ortam, mektupla lafla yapmayı nasıl başarabiliyorsun? Hayretler içindeyim, aman gülüyorum da neyse. Güzel haberlerini aldım, seni seviyorum. Dikkat et kendine bebeğim. Kamuya da selam söyle. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisin de kurban oldum. Dün gece bir rüya gördüm. Sanki gerçekmiş gibiydi. Sabaha kadar hiç uyumadım. Çünkü sen gelmiştin, kurban oldum. Sen benim umudumsun, nefesimsin, hasretimsin Halis abim. Ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Çünkü senden başka kimsem yok, biliyorsun Halis abim. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler, kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle ben T1B9 koğuşundan bulunan Mehmet Uygunar. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan dostlarım Ferhat Bayram, Selçuk Ok, Fırat Bardakçı, Baran Küleş, Fırat Çelik, Oktay Özdemir, Seçkin Ok, Azat Yatmaz, Tolga Uygunar, Ahmet Durmaz. Kul hesap yapsa da Allah'ın dediği olur. Uygar Donay'dan Islak Sokak. Murat abi ben T1B9 koğuşundan Mehmet Uygunar. Canım kanım Damla Öztütüncü. Allah'ım öyle bir mucize ver ki bana, bir sabaha gözümü açtığımda sevdiğim kadının tahliye haberini ver bana inşallah. Damlam öyle olur Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum iki gözüm. Murat abi ben T1B9 koğuşundan Mehmet Uygunar. Canım karım Damla Üstütüncü. Çocukluğum bir tanecik karım. Çocuklarımın güzel annesi az sabır. Bir gün ay güneşten daha parlak olacak. İşte o gün bizim zaferimizdir. Elbet bir gün her şeyim. Seni çok seviyorum, bu dünyada en değerlim. Yıldız Silve, aklım hep sende, armağan olsun. Sayfamızı şöyle bir yenileyelim.
Buca F tipinde kalan en değerlim canım babam kanivar çelik, seni çok seviyorum.

babamın sözü. İyiler kaybetmez, kaybedilir. Bu gece tüm şarkılar sana gelsin canım babam. Kızın Arya. Şakran Teş C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im kalbim nasılsın? Çok özledim seni. Ben iyiyim. Annemle birlikteyim. Pazara gittik geldik. Evdeyiz, aklın kalmasın aşkım. Pazartesi gününü bekliyorum araman için. Ne dakika geçiyor ne gün. Bir tanem. Herkesin çok selamları var. Allah'a emanet ol canımın içi. T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Sevgilim aklım hep sende. Çiçeklerime bakıp mektuplarını okuyorum sürekli. Resimlerimize bakıyorum. Geçecek bir tanem Allah'ın izniyle bu günlerimiz. Yarın da evde olacağız. Peri'yi parka götürüp geliyorum. Bir evdeyiz sürekli. Aklın kalmasın. Ebru geldi. Onunla oturuyoruz. Kimse yalnız bırakmıyor sağ olsunlar. Pazartesi olsa da arasan diye bekliyorum. Seni çok seviyorum. Öpüyorum. Kendine dikkat et. Senin güçlü olduğunu hissetmek bana güç veriyor. Sen iyisen ben de iyiyim dünyam. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleyküm selam. B17'de olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bir oğlum var. Benim canım, kanım, yüreğimin en sıcak köşesi. Nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adın her andımda kalbime dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme. Canım unutma, senin için canını verecek bir annen var. Sen iyi kimsin kıymetlimi Halit Bilgiç'ten seni düşlemek şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Hasret dediğin gün saymak değilmiş, yokluğunda bile sana sarılmakmış Nidai Vural. Sen kalbimin duaları olmaya devam edeceksin Nidai Beyza Vural. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan nasılsın? Umarım sağlığın ve moralin iyidir. Bizler çok iyiyiz. Sürekli seni düşünüyoruz. Senin için dua ediyoruz. Herkesin sana çok selam var. Sakın kendini yalnız hissetme. Burada seni özleyen bir ailen var. Bugünler elbet geçecek. Önemli olan sabrını kaybetmemen. Hemen birkaç gün mesajım gelmezse merak etme. Kötü bir şey yok ama konuştuğumuzda bahsetmiştim zaten. Mesajların neden gelmeyeceğini birkaç gün içinde halletmeye çalışacağım ablacığım. Kendine çok dikkat et, bol bol dua etmeyi ihmal etme. Seni çok sevdim de asla unutma bir tanem. Her zaman her koşulda senin yanında olan bir ailem var. Allah'a emanet ol, gözlerinden öpüyorum can parçam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-14'ten Güney Sak. Aleykümselam Güney kardeşim. Kadın kapalı B1'de olan derlim Yaren Serpil Sak radyo başına. İki gözüm, aldığın ceza her ne kadar ağır olsa da sen çok güçlüsün. Ben hep senin yanındayım. Hiç canını sıkma. Her zorlukta el ele kalp durana kadar Allah'a emanetimsin. Derlime Müslüm Gürses'ten senden asla vazgeçmem. Ben T1-14'ten Güney Sak. Ben T1-14'ten Celal Eken yani Celomen derli abi dostlarım Engin Afşar ve Afşar ailesine bin selam olsun. Akabinde kıymetli dostlarım Uğur Bingöl, Fırat Coşkun, Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Uğur Savcı, İbrahim Coşkun, Emrah Tokça, İbrahim Taşıyan, Şehit Özsürer, Emir Özdemir, Emre Karakuş, Onur Camgöz, Ali Şemen, Sercan Su, Erhan Teker, Sidar Erol, Veli Çenek bu ismini saydım derlere yanların yan azadi ben Celomen. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1-14'ten Celal Eken yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Benim için kıymetli olan aslan dostum Fıran Çelenk ve derlisi Dilek Karakaya bu derlere Aram Serhat'tan umut dolu bakışın gözlerin armağan olsun. Ben Celomen. Not T1-13'te Emir Özdemir radyo başına. Dostum beni bu kuzenim senin koğuşuna gelmiş. Kardeşime yakışır şekilde ağırlarsan sevinirim. Allah'a emanet ol. Bir mesaj da okuyayım. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. İyi akşamlar Murat Bey, can parçam, Beyzam, annem nasılsın güzel kızım? Aklım hep sende, gözümün nuru. Biz neleri atlatmadık ki aşkım, Allah büyük güzel kızım. Her şey çok güzel olacak biliyorsun, her şey sabırdan geçiyor annem, seni seviyorum. Gözümün nuru, kalp atışım Beyzam, işleri zora çeviren de, Allah zordan çeviren de, sen umudunu yitirme tamam mı? Çünkü zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır yavrum benim. Allah'a emanet ol, başımın tacı. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, bazı insanlar zaman geçtikçe daha da güzelleşir ve bazı aşklar zamanla güçlenir. İlki senin için doğru, ikincisi ise benim için. Şarkı armağan ediyorum. Berivan Meşeler Maltalar Kısa. Murat abi ben Damla Avcı Beyki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la, Berfin, Erkan Sinem, Mete Tuğçe, Kundakçı, Emel Madak, Hasret Karabıyıkoğlu, İrem Özkan. Gece bir söz bırakma.

Aksiyonum kaybetmekten korktum. Her şeyi özgür bıraktım. Şakran T3 B9'da yatmakta olan Necip Takar şarkı Derviş Ayın Yarısı bugün. Sen orada ben burada ama gönüllerimiz bir. Seni çok özledik. Demir parmaklıklar ne kalbime ne de sevgime engel. Bugün sensiz 15. günümüz. Hala senin yokluğuna alışamadım. Seni dualarımla sarıyorum. Yüzde olamasak da gönül gönüleyiz elbet bir gün her şeyim. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim.

İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, Kader Birliği yaptım dostlarım. Erkan Tan, Yusuf Bozkurt, Samet Akgüş, Fatih Aldemir. Selam ediyorum Eyüp Han. Nerede kardeş, şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta dostum Erkan Tan, Ömer Örün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Oğuzhan, Rüzgar Azcan, Yatmaz, Muhammed Can Arslan, Baran Kayalar, Ekrem Mami, Birlik, Berdan Kiper dostlarıma selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan Güne Bakan. Başta dostum Erkan Tan, Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Oğuzhan Rüzgar, Azcan Yatmaz, Muhammed Can Arslan, Baran Kayalar, Ekrem Mami, Birlik, Berdan Kiper dostlarıma selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, Kader Birliği yaptım dostlarım. Erkan Tan, Yusuf Bozkurt, Samet Akgüş, Fatih Aldemir selam ediyorum. Ey fan nerede kardeş, şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim benim. Ben T2B18 koğuşunda bulunan Barış Uzunoğlu, farklı kurumlarda bulunan abimiz Sertan Yılmaz, Ferhat Karatay, Çağatay Sizan, Ali Haydar, adı güzel Doğukan Altan, Samet Güleş, Samet Kan, ayrıca dostum Toros'ta Apo'nun değerli olan Emir Yıldırım, Çiko Gürkan, Muhittin Karakaş, Oktay Özdemir, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum, biz bizi menfaati uğruna satanlardan değil, dostu uğruna ölenlerdeniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Barış Uzunoğlu. Aleyküm selam Barış kardeşim. Abilerim Erdi Bilgi, Süleyman Güneş başta olmak üzere Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim olan Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Toroslu Apo, Yeninci, Namıder, Toros Kaplanı, Mehmet Ali Erbil, Mustafa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Gece Erdi Bilgiç abimin bir sözünü bırakıyorum, biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, şarkıların 3 nolda yatmakta olan her şeyim can eşim Doğuş Kalyon. Özlemek güzeldir, sonunda sana kavuşmak varsa sevgilim. Seni çok seviyorum, dualarımda ve her nefesinde sen varsın. Gözlerin gözlerime değene kadar kalbim sadece senin için sabredecek. Kavuşacağımız o ilk gün çektiğimiz tüm hasreti bize unutturacak elbet Dodon. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, şarkıların 4 nolda yatmakta olan aslan kardeşim namı der. Kıyıcı Ercan Doğan, Aslan Babam Fırat Doğan, Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Sultanım, Cennet Gözlüm Validem Nazlı Doğan, kurban olduğum kadın sizi çok seviyorum canım ailem elbet bir gün. T3'ten Şahin Bek'ten abi kardeşlerim Aytaş Titiz, Ferdi Bingöl, Yavuz Bal, Ahmet Uluklu Pınar, Ümit Tekçe, Can Polat, Tarla Belen, Burak Can, Baran, Ekrem, Birlik, Çınar Birlik, Baran Ecellioğlu, gece bir söz bırakmak istiyorum. Ya derdime derman ya da katliama ferman Şahin Bek'ten. Murat abi ben T3'ten Şahin Bek'ten derli abi dostlarım Ferdi Sezer, Baran Ecellioğlu, Aytaş Titiz, Berkant, Baran, Boran, Burak, Baran, Erdem, Doğan, Çağdaş, Hep Bektaşoğlu. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İnsanoğlu nankördür, bilemezsin Ferdi'ni kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini Şahin Bek'ten.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Baran Ecelioğlu. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta kader bir yapmış oldum abim Şahin Bekten olmak üzere. Akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu, Pınar, Burak, Berkant, Baran, Boran kardeşler. Ümit Tekçe, Vedat.

Ben Şakran T218'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdi kardeşim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere abim Şahçıyan Kurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen Çektar, Bakır kardeşlerim İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Kortak, Ferhat Turgay, aslan kardeşim Ozan Dahan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkı sarman olsun. Gece bir söz, biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz, bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat abim, sağ olasın Erdi kardeşim benim, hepimizin inşallah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T218 koğuştan Ömer Kaçmaz. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç, Süleyman Göneş, başta olmak üzere kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Oğuzhan Dahan, İsmet Karasaç, Toros'ta Apo Yenince, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş, ismini sayamadım, tüm dostlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz, bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Ben John 4 Koç'tan Damla Yesmesler, Selvi Özbek radyo başına. Hangi koğuştaysan bana haber gönder. Beni merak etme. Beni merak etme. Karşıdaki grupları da al. İçin rahat olsun. Hangi koğuştaysan bana haber gönder. Senin yanına geleceğim. Kendine çok dikkat et. Kafana hiçbir şey takma. Seni seven Damla Yesmezler. Ben C14 koğuştan Güler Taşar. T4'te bulunan Doğukan Taşar radyo başına. Ben kurula çıktım, haberin olsun. Verdiğin numaraya ulaşamadım. Ayvalık açığa atarsın mektubu. Allah'ın izniyle tahliyem. Eniştem Cengiz Özdemir ve kardeşinin Mahsun Oğuz'una da selam olsun. Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz'ın da selamları var. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan Duran, Emircan Ece Soy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Öz Yıldızlı, Kadir Çali, Menderes'te Onur İbrahimcan, Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman Şehit, Batuhan Özer, Yaşar Çelik, Ahmet Can, Yelbiz, Metin Eskici. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muru, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da, Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek, ismini sayamadım. Tüm dostlara selamlar olsun. Murat abim, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sitemim haince elimi tutan aleme, isyanım yaşamadan geçen gençliğime, sabrım elbet bir gün denilen o günlere, cesaretim ise gözümün gördüğü herkese. Murat abi, sana da saygılarla, sana da saygılar olsun. Senden isteğim bir şarkı, Enver Yılmaz'dan Yoluma Kurmuşlar Tuzak şarkısı. Ben ve dost kelimesini hak eden dostlarım için çalarsan sevinirim. Tüm dostlarıma da selam olsun. Yunus kardeşim sağ ol, teşekkür ederim, gözlerinden öpüyorum, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim, hayırlı akşamlar abim. Ben T212 Karşıyakalılar Koçlan Tepecikli Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. Öncelikle can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Namı Der Cüce abim, Muhittin Çalışkan yani Muti, Siverekli Mahmut Çiftçi, İsmail Demir Koç, Nurullah Çelik, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı abim, Alper Demirtaş, Mahmut Şaran, Ahmet Aydın ve Mehmet Çallı. Murat abi, ben T212 Karşıyakalılar Koğuşu'ndan Tepecikli Bulut Över, MG Dayı, Gökhan Soğukkuyu, Ercan Ekin, Eray Engin, Portakal Çimentepe'de, Yudo İstanbullu, İsa Meriç, Serdal Avcı, Emi Kırmızı, Enes Yüzkaya, Onur Türk, Yılmaz Boz Yakalı, Şeker Ahmet, son olarak Seyfi Bal kardeşime Murat abi, senin aracılığınla selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuldan bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Bulut Över. Selamünaleyküm Murat abi, ben Cüneyt. Aleykümselam Cüneyt abişim. Oğlum Bulut'a sesleniyorum. Oğlum, mahkemen 39. Asliye Ceza Mahkemesi. Her şey yolunda. Allah'a emanet ol. Murat abi, her şey için sağ ol. Estağfurullah Cüneyt abişim. Estağfurullah. Murat abi selamünaleyküm. Ben TKA 16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim.
Kadın kapalda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım.

Eşim, her gün seni hayal ederek uyanıyorum. İçimde hem özlem hem umut var. Hele yokluğun öyle ağır geliyor ki kalbim dayanamayacağı gibi oluyor. Ama seninle geçireceğimiz o günlerin hayaliyle dayanıyorum. Yarınlar ne getirecek bilmiyorum. Belki ben belirsizlik korkutuyor ama bil ki her zaman yanında, her zaman sabırlı bir güne göz göze geldiğimizde tüm bu bekleyiş, tüm bu hasretler sadece sevgiyle dolu bir anıya dönüşecek. Seni beklemek, seni sevmek en güzel, en güçlü şey. Hep yanındayım, hep senin için buradayım sevdiğim kadın. Murat abi, ben T2 A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara iki gözüm. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Seni çok seviyorum canım eşim. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direk Direş, Mertcan Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge, ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlarıma selam olsun. Yanmarın yan azadi Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direş Mertcan Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın Yan Azadi Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3 C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Demir kapılar özgürlüğü geciktirebilir ama umudu asla durduramaz. Çünkü özgürlük insanın önce yüreğinde başlar. Demir parmaklıklar ardında olmak dileğiyle. Demir parmaklıklar ardında olmak değil, umudunu kaybetmek gerçek esarettir. Ne içimdeki dünyaya sığabildim ne de dışarıdaki sokaklara. Ama içimde hala üç fidan büyür. Biri umut, biri sabır, biri de yarın. Gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Canım, rüyanın anlamı bolluk bereketmiş. Kötüye yorma, her şey olacağına varır. Çok düşünmek de iyi değil, zarar verir. Bol dua edeceğiz, elden gelen başka bir şey yok. Avukata söyledim, getirecek yarın evrakları. Evdeyiz, oturuyoruz, seni çok özledik, Allah'a emanet ol. T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol. Canım, lütfen avukatın getirdikleri sende saklı kalsın. Herkes biz gibi değil, kimseye güvenme. Menfaati bitenin muhabbeti de bitiyor, bizim bizden başka kimsemiz yok. Sorduklarıma mektupta cevap yollarsan sevinirim. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A19 koğuşundan Doğukan Çakıcı yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak ve değerli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emir Genç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli Kasap, Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Ertan, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamu ve tüm Bozyaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar keskinleştik. Yener Çevik'ten adı yok şarkı. Murat abi sesine sağlık, ellerinden öpüyorum. Estağfurullah Doğukan'ım, estağfurullah kardeşim benim. Murat abim kolay gelsin, ben T4A19'dan Dodo Çakıcı, burada kader birliği yapmakta olduğum aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime ve onun aynı kandan olmasa da candan olan T1C18'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a ve koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Ve bizi tanıyan tüm Bozcaka Yeşilyurt Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime gazapizmden memleketsiz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm abim, T2A4'te yatan aslan abim Eyüp Yeldir, T3A14'te yatan aslan abim Murat Yeldir'e selam olsun. Eyüp Han'dan Ekileri Bir Gün şarkısı tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Aleykümselam Emir, sağ ol kardeşim benim. Ben T3B17 Umut Karasoy, koğuşumuzun adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç abim, Apo Duman, Polat Gezgeç, Recep Mermerkaya, Çağlar Ongun, Ferit Albay, Sercan Paçalılar, Mustafa Kandemir, Vedat Çam, Uğur Efe, Mustafa Albay, Sinan Aksoy, Halil Deniz, Ozan Ertop, bu derlere selamımı bildiririm. Gece bir söz yol kararınca elveda diyen haindir tek gerçek S.K. Öncelikle selamünaleyküm Keke Murat. Ben T3B13 adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç. Aleykümselam Ayhan'ım. Sağ ol kardeşim benim.
Abi senin aracılığınla abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kuzenim Ferdi Bingöl, Murat Hakta, yeğenim Doğukan Erdoğan, Ahmet Karakaş, Fırat Tadak, Burhan Ormancı, Orhan Ormancı, Arılı İvo, Ahmet Canalan, Candan Öte, Erdal Karataş, Erhan Karataş, Muhammed Altında. Bu canlara selamım bakidir, ismini sayamadım. Çamkule Altında çocuklarına da bin selam olsun. Gece bir söz. Allah bu bedene, bu canı verdiği yüreğe korkuyu düşürdüğü an bu canı alsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T417'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yeni Gün, Diyar Yurteli, Kadir Yurteli, Mustafa Karabıyık, Ferhat Ercan, Doğan Göçer, Yunus Emre Tezcan, Burak Yılmaz, Davut Demir ve Can abilerim, Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Tür, Baber Başkan, abi kardeşlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından, keskin rahmet kaydan, doruklara sevdalandım şarkısı gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost, Fikret dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yeni Gün, Ayhan Erez, Agit Özkan, yani Akrep Agit. Canlarım Agit Üney, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Güçer, Heyecan Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu A17 koşulan Agit Üreyi, başta canım ciğerim kardeşim Onur Süz, Can abim Mehmet İnan ve kardeşlerim Fikret Dost, Batuhan Çinli, Doğan Güçer, Yunus Tezcan, farklı kurumlarda bulunan değer verdiklerim Çetin Üreyi, Amin Emin Süs, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Hayri Coşkun, Mesut Kacıoğlu, Cihat Aba, Mert Güçer, Ramazan Şahin, İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli saygıyla selam ediyorum. Kazanmak istiyorsan kaybetmeyi göze alacaksın. Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın şarkısı tüm abilerime, kardeşlerime ve kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi ben T4A17'den Fikret Dost, aynı kurumda bulundum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım Diyar Yurteli, Berkant Bulut, Ferhat Tercan, Baber Başkan, bu canlara selam ediyorum. Müslüm Baba'dan dost kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım çiçeğim benim güzel gözlüm, senin patlak gözlerine canım feda olsun, seni ruhumla seviyorum, orada sıkılma, yine bir araya geleceğiz Ceylan'ım. Aynı mezara girmeyi Allah'tan isterim seninle. Asena kardeşim sana da selamlar olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım benim bu hayatta en büyük zaafımsın, seni ölene kadar seveceğim, kalbimin tek sahibi, gönlümün sultanı, Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Asena kardeşim sana da selamlar saygılar olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım kalbimin tek sahibi, tek gerçeğim, gönül yaram, kalbim her şeyim Ceylan'ım, ömrüm, Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, gönlümün sultanı, kalbimin sahibi, sen benim aldığım nefesimsin, kendine çok iyi bak, her şey bir gün çok güzel olacak. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, seni ruhumla seviyorum, tek gerçeğim Ceylan'ım, canım karım, kendine çok iyi bak patlak gözlü Ceylan'ım, her şey bir gün çok güzel olacak, dualarımın önceliği sensin. Veli Deveci'den Herkes babasının oğlu. Ben Naciye Sarsılır, anamın oğluyum. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Annem bizim arkamızda, Allah'ımız var. Bize yeter. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak canım anne. Ceylan Taşkıran sana da selamlar, saygılar. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ben TKA4 koşulan Mertcan Karayüz ve Ömer Kerim Kemerkaya. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan cezasını bitiren abi kardeşlerime de selam olsun. Ferhat Küçük, dayım Ali Baran Koç, Yusuf Kemerkaya, Fatih Bingöl, Ahmet Bereket, Bülent Dernek, Yusuf Oyur, Cihan Sert, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Yiğit Can Demirtaş, Erkan Ulukan, Hamit Elma, Mustafa Meral, Adnan Özcan, Burak Uluda, Okan Gürbüz ve diğer kurumlarda yatmakta olan benim için değerli Murat Aksoy, Engin Afşar, Kubilay Çağlar, Berkay Malak, Mert Ceyhan, Tarık Nurullah, Öncü kardeşler, Serdar Koyuncu abim, Koko Muharrem, Serkan Yavuz, Atakan Koçak, Arda Erdemli, Gökhan Özkalaycı, Onur Sara, Baki Hüseyin, beni tanıyan ismini yazamadım tüm abi kardeşlerime ve Emrah Kemerkaya abime, Ahmet Kaya'dan geçmiyor burada günler, geçmiyor armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Başta dayım Şevket Bayrak, amcam Mehmet Emin Kızılay, kanım Süleyman Can Gültekin, yani Cane olmak üzere. Derdi can.

Batuhan Üçdemir, Ramazan Yaman Bayraklı'dan Maviş Ali Tırpan, Raşit Atan, Rezan Bakır, Velat Çelik, Ali Kemal Gürcan, Fırat İmrak, Furkan Satan, bu derli canlara selamlarım bakidir. Geceye bir söz ben bırakayım abi. Biz deplasmanına bile çıktığımız her maçı kazandık. İsteyen geçmişteki skorlara bakabilir. Hayırlı yayınlar Murat abi. Sağ ol Emir kardeşim. Murat abi, ben Emir Kızılay. Benim için derli canlar Yiğit Yılmaz, Cengiz Han, Öner, Seyit Ekinci, İlhan Karakaya, Muhammed Kaplan, Soner, İl Kılıç, Ahmet Uygunar, Apo İlba, Tuncay Kanat, Kurtuluş, Şakarlı, Polat Denerli, Ahmet Salçın, Rüzgar Özdemir, bu derli canlara selamlarım bakidir. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 Koğuş'tan, Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok kıymetli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Atalay, Tan Yıldız, Oktay Harman, Yusuf İstanbul'a, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Bornavalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 Koğuş'ta yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum. Hayatımın anlamı, ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul'a, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki psikopatım deyip bıçak sallayanlar, ruh hastasıyım deyip şarjör boşaltırlar. Ben T4A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan, Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih, Özyaşık Osman, Elçi Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seytan Bozbey ve Cino Burhan'a. Ben T4A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, kardeşlerim Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah, Öncü Yoldaş, Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim, Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam, Ergül, sokaklar yoktur, adalet ya hızlı olursun ya da paket. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar, ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmuz Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veride Veci, Zılan Emircan, Aydın, Metin Küznek, Çağdaş Epbektaşoğlu, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubilay, Sergen Görgür, Atakan Lüder, Ali Ejder, Hasan Çakmak, ismini yazamadım. Tüm dostlarıma selam ediyorum. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında buluşmayı diliyorum. Geceye bir söz bırakmak isterim. Kimi yüksekten uçar kendini yukarılarda görür. Kimi makamıyla övünür, kimi çevresiyle, kimi de asla düşmeyecekmiş gibi kibirlenir. Ama unuturlar ki Allah'ın terazisinde hiç kimsenin kibri sökmez. Ancak onun dediği olur. Vesselam, geceniz güzel olsun Murat abi. Senin de ağzına yüreğine sağlık, seviliyorsun abim, sağ olasın. Aliço kardeşim, ben de seni seviyorum. Selamünaleyküm Murat abim. İzmir Kadın Kapalı C13'te bulunan benim için kıymetli olan Karşıyakalı Sedef. Adın gibi eşsizsin benim için. Orada kendine çok dikkat et. Aklım sende. Her dakika seninleyim. Güzel günler gelecek. Biraz daha sabır. GHOSTM. Aleykümselam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Kapalı B3'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin, kraliçem. Canını sıkma, güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A19 Koğuş'tan Murat Turan. Aleykümselam Murat kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim. Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda. Yani Kesper, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan İsmail, Yavuz İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüphan Su misali derli abilerime armağan olsun. Murat, biz bu mesajı her akşam okuyoruz. Muhammed Raşit'im, selamını aldım. Aleyküm selam. Muhammed Raşit'im, güzel kardeşim.
O 6 tane mesaj var diyor. O da geldi. Allah izin verirse pazartesi onu tekrar aktaracağım kardeşim benim. Haberin olsun. Dakikanız kapandı herhalde. Dakikanız bitti galiba.

görüşemedik. Murat Turan kardeşim, zaten bunu biz her akşam okuyormuşuz. Evet, okuyoruz ama belki zamana denk gelmiyor olabilirsin. Saatlerimiz birbirini tutmuyordur. Bu kardeşimiz perşembe günü atmış. Cuma günü, yani dün mesajınız yoktu. Belki Raşit ondan söylemiştir. Dün göndermemiş çünkü burada tarihler yazıyor. Çarşamba göndermiş sonrasında kardeşim. Evet, çarşamba günü zaten göndermeye başlamış. Perşembe göndermiş, cuma göndermemiş, bugün göndermiş. Mesajlarınızla ilgilen kardeşlerim. Murat kardeşim, haberin olsun. Murat abi, ben T319 koğuştan Murat Turan kader video yaptım. Abilerim Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Ardar, yani Kesbir, Volkan, Erbay, Selçuk, Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit, Taşkın, Salih, Arslan, İsmail, Yavuz, İsmail, Sayın Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüphan'dan su misali değerli abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E-Tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çardan, Ömer Elmasaş, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüphan'dan Mahpushane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, Murat abi başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal, Aykut Dostlanım, Eren Araz, Umut Arslan, Balıkçı Özgür, Fezlican Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Miri Emre, bu değerli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil, daha güçlü yerden yürür. Canım kardeşim Berşan Polat, sesim sana ulaşmaz belki ama dualarım hep senin. Ne zaman yüreğin sıkışsa, kalbin daralsa gökyüzünü hayal et ablacığım. Bir gün özgürce izleyeceksin. Umudun hiç bitmesin. Seni çok seviyoruz ve seni hep bekliyoruz. Hep aklımızdasın. Aslanlar gibi ol. Umudunu hep diri tut. Seni Rabbime emanet ediyorum. Berşom, Ahmet Kaya, Şiire, Gazele, Bahar Polat. Hemen şunu bir paylaşalım. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4A3 koğuşundan Reis Ferit Ersöz. Aleyküm selam Ferit, sağ ol kardeşim benim. Abi senin aracınla benim için çok değerli olan abi kardeşlerime selam söylemek ve şarkı armağan etmek istiyorum. Başta canım kanım olan abim Emrah Sürget'e, kalbimde değeri olan abilerim Ahmet Yıldızhan, Mehmet Koyuncu, Serdar Koyuncu, Azat Başak, Boksör Serkan Demir kardeşlerime ve dostlarıma. Tayfun Dindar, bu kadar gelmiş Ferit. Var mı devamı? Yok, bu kadar gelmiş. Diğerine bakalım. Emre Sürget derman alınca, Berkay alınca, Beton Şevket vazgeçtim, Zımbaz Zen Yatmaz, Murat Alak, Mehmet Ergin Köroğlu, Cavit, bu derlilere yüce Allah'ın selamı olsun ve Eyüphan ve Cansever'den seni bu alem, beni bu alemde kim tanımaz ki şarkısını armağan ediyorum. Gece güzel bir söz benden. Zafer ölümden sonra gelecekse acele etmeye gerek yok. Geçmişi değiştiremem fakat gelecek daima elimdedir. Reis Ferit Ersöz. Hemen Sedat kardeşimizin de mesajını okuyalım. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi aleykümselam Sedat kardeşim. Ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Öncelikle amcam Yalçın Öztanık, kardeşlerim Fuat Afindi Balçovalı. Yanlışlık mı var bunda? Hepinize yok, bir dakika. Yazılar okunmuyor. Yalçın Öztanık kardeşlerim, Fuat Afindi Balçovalı Samedim, değerli kardeşim Kadir Asaf Demir, hepinize selam olsun. Amcam avukat yanıma geldi. Ben gerekeni söyledim. Sizi unutmadım. Rabbim sizinle olsun. Kalbim sizinle, sizleri çok seviyorum. Tüm kardeşlerime, abilerime fark etmez hesaplaşırız şarkısı çalarsan sevinirim Murat abi. Hepinizin gözlerinden öpüyorum demiş Sedat kardeşimiz T1B14'e. Bir mesaj daha okuyacağım. Ondan sonra iki güzel şarkıyla sizleri de kendimizi de dinlendirelim kardeşlerim. Hemen sayfamı yenileyim. Evet, burada kalmıştık. Biz B11 koğuşundan tahliye

Duran Nurhayat ve Candan, Betül Duran radyo başına diyeceğiz de zaten radyo başındasındır aşko. Şu anda hayatla birlikteyim. Bu mesajı beraber yazıyoruz. Seni çok özledik ve kulaklarını çok çınladı mı bugün kahve içerken? Seni konuştuk hep. Sen alışkınsın zaten konuşmalara. Biz B11 Koç'tan talyonan Nurhayat ve Candan Betül Duran radyo başına. En yakın zamanda ablanın yanına seninle konuşmak için gideceğim. Şu olayları bir halledelim. Fotoğrafta çekileceğiz sana göndermek için. Beren'in ayrıyeten göndereceğiz. Seni çok seviyoruz. Aklımız hep sende. Dikkat et. Sürekli haber yolla. İkimiz de ablanla sürekli iletişim halindeyiz. Üçümüzün şarkısı olan Mebrure'den değilim. Şarkısı armağan olsun. B11 Koç'tan Betül Duran aşko. Siz olayı çok yanlış anladınız. Benim dostumun da düşmanımın da bir kalitesi var. Anlayacağınız sizden ne dost ne düşman olur. Kaliteniz yok. Öpüyorum. İki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Hemen şu sessizliği de bir normale çevirelim. Şunu da şöyle bir açalım. Evet, iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: bir gece.
1: İki güzel şarkının akabinde hemen iki tane ses kaydımız var. Doğum günü ses kaydı. Onu da paylaşalım. Bakalım kimin, ona göre dinlesin kardeşimiz. Evet, şöyle bir açalım.
2: İnşallah en kısa zamanda yine bir arada olmak dileğiyle. Kendine iyi bak dostum.
3: Egem.

0: oldu canım kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Bu doğum gününde ayrıyız. Nasip seneye diyelim. Seni çok seviyorum. Kendine. Doğum günün kutlu olsun abicim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki doğdun.
1: Açalım.
2: Selam.
1: Niye kesiliyor?
2: Selam. Selamünaleyküm kardeşim. Seni seven kardeşin Ali Efe Tarcan'dan. Yeni eşin sana özgürlük getirsin dostum. Doğum gününde enişten dileklerimle kutluyorum. İnşallah doğum günümüzü önümüzdeki vakitler özgürlük sofrasında kutlarız dostum.
1: Evet, Efe kardeşimizmiş. Onu da dinlettik, paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. İyi yayınlar Murat abi. Ben B6 Koğuş'tan Salih hep Bektaşoğlu. Sağ ol ablacığım. Yanımda olan yeğenim Gizem Akın, Meda hep Bektaşoğlu, Aleyna hep Bektaşoğlu. Ve birinin oğlu olan abilerim Tahsin hep Bektaşoğlu, Çağdaş hep Bektaşoğlu, Bahtiyar hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mertcan Akın, Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, amcam Baki hep Bektaşoğlu. Güzel abilerim ve kardeşlerim, sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun canlarım. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Canım karım. Özlemim ve hasretim, en güzel sevinçlerim, güzelim. İnşallah en kısa sürede beraberiz. Mis kokulum. Allah'a emanet ol güzel karım. Şakran kadın kapalıda yatan Cansu Gül Vahar bacım, iyisidir inşallah. Son 10 gün dayan. Rabbim sabır versin tüm kader mahkumlarına. Sıkma canını, gülerek hatırlayacağız bu günleri. Seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol bacın Sıla Gülbahar. Şakran kadın kapalıda yatan Şima Coşkun bacım, iyisindir inşallah. Her saniye aklımdasın, eski günlerimizi çok özledim. Moralini hep yüksek tut, dualarım seninle. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Kendine çok dikkat et, seni seven bacın Sıla Gülbahar. T1C6'da yatan biricik eşim aslanım Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hasret seni benden alamadı. Tam tersine sana olan özlemimi daha da büyüttü. Bir gün kavuşacağız, o gün bütün bu bekleyişler, bütün bu özlem yerini huzura bırakacak. Hasret kaldım, seni çok ama çok seviyorum. Kocam iyiyim, evdeyim, merak etme, erken çıktım bugün. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 Koğuş'tan Turan Abanus. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım, yani Gedizli Memüşü olmak üzere Ahmet Yeşilört, Mike, Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat İkeci, Kaan Körpınar, Şakir Hüseyin Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişan, farklı koğuş ve kurumlarda yatan Derler Abdullah, Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintan, Ferhat Er, Erkan Tan, bu değerli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mike Alican Yaşar, burada beraber kader birliği yaptım. Dost abi, kardeşlerim, başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintan, Yusuf Bozkurt, Hacıko, Azat Erol, Çaki, Fehmi, Memüşo, Bilen, Enes Yiğiter. Bu canlara selam eder. Aram Serhat, Lodulo, şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sen, Mikey Alican. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben A5 Koç'tan Çamdibili Buse'nur Çevik. Aleyküm selam kız kardeşim. Sağ ol abim benim. Canlarım Şehriban Fidan, Öznur Kale, Belgin Durak, Pelin Arslan, Nazlı Aydın, Esen Çalışkan, Hayriye Seher, Çimentepeli Ayşegül, Diyarbakırlı Şiko. Gece canlarımla bir söz bırakıyorum. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Daha bunun baharı var. Tuana tetikten ta ki seni görene kadar şarkısı ismi geçen canlara armağan olsun. Ben A5 Koğuş'tan Çamdibli Buse'nur Çevik ve kıymetlilerim Mardinli Güzel Şehriban Fidan, Diyarbakır'ın gülü Öznur Kalli, C8'de bulunan Can Özüm Yağmur, Türkileri yani Zozan, gece bir söz bırakıyorum. Hayat vurur ellerimize kelepçe, gözümde canlanır istediğim sahne, müebbet bile yazılsa kaderimize hayata inat, kaderine gülümse Müslüm Gürses'ten Gel Batımın Kar Beyazı şarkısı armağan olsun. Kolay gelsin Murat abim. Ben A5 Koğuş'una yatan Esen Çalışkan'ın ablası Gülay Karadan'a sağ ol ablacığım. Canımın içi kardeşim benim. Seni dört duvar arasına, beni de sana hasret bırakan bu hayat bize bir kavuşma borçlu kardeşim. Ama kavuşacağız, bir de ayrılmamak üzere kavuşacağız. Bizdeyiz ablacığım. Bize hiç merak etme. Sen kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Çok çok öpüyorum seni güzel bacım benim. Her şey çok güzel olacak inşallah. Bütün güzel şarkılar sana gelsin. Murat kardeşim selamun aleyküm. Ben karşı yakalı faytoncu Osman. Aleyküm selam Osman abi. A5'te yatan Esen Çalışkan radyo başına. Güzel kızım benim aslan parçam. Her doğan güneş özgürlüğün temsilidir. O güneş bir gün bize de doğacak. İnşallah aslan parçası. Burada seni kocaman aydan bekliyor. Kendine iyi bak, sen bizim canımızsın, bunu unutma. Hiçbir sıkıntımız yok. Senin hasretinden başka ama az kaldı babacığım. Kusura bakma, şarkı sana ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet ol baba cansın. Murat kardeşim, ben Karşıyakalı faytoncu Osman. Şarkıdan A5'te yatan Esen Çalışkan radyo başına. Bahar gözde kızım benim. Bugün güneş batar, yarın yeniden doğar. Ölüm olmadığı sürece umut hep vardır. Umudunu, hayallerini asla kaybetme. Çok güzel günler bizi bekler seninle beraber. Aslan her yerde aslandır. O güneş sana da doğacak. Elbet bir gün canımın içi. Seni çok seviyorum, bunu unutma. Seni bekleyen kocaman ayran var. Azar birbirinden çoğu gitti, azı kaldı. Çalarsanız çok sevinirim Murat kardeşim. Esen'e ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Murat abi, Şakran A5'te yatan Esen Çalışkan'ın yeğenleri Selvet, Nur, Emrecan, Aysel teyzem. Anne yaramız, biz seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz ama bu hasret bitecek, hiç üzülme. Sen bizim idolümüzsin. Buraların sensiz tadı tuzu yok. Sen gelince her şey güzel olacak. Dört gözle seni bekliyoruz. İnşallah az kaldı. Yeğenlerin seni çok seviyor. Ellerinden öpüyoruz. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Sana da kolay gelsin abi. Selamlar. Sağ olun kardeşlerim. Ben C8 Mine Kitmen. Sessizliğin zayıflık değil seviyesidir. İnsan kendi karakterinin gölgesinde yaşar. Ben yolumu bakarım. Kötülük size yakışır zaten. Kalbi temiz olanın vicdanı rahattır. En başta canıma can olan, en saf duygularımın sahibi sevgilim Rafet Kale, can abim Sinan'da, dostum Dilek Karakaya, derdesi Fırat Çelenk, kardeşim Erip Bozkurt, Çilem Demir, Nezahat Çok Uyar ve onun biricik değerli oğlu Mehmet Can Yıldırım, dostum Dilek Karakaya, Fırat Çelenk için. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu şarkısı armağan olsun. Ben C8 koğuşundan Erip Bozkurt, her daim yan yana olduğumuz ve her zaman yanımda olan kıymetlerim, derlerim Dilek Karakaya ve onun özeli Fırat Çenek, Mine Ekitmen ve Rafet Kale abim, ablalarım ve abilerim, size mutluluklar diliyorum. Umarım ben de bir gün bu mutluluğu yakalarım. Sizin için Uygar Donay'dan hasret sizlere gelsin canlar. Menemen A13 koğuşundaki Emir Kızılay'a, umarım sağlığın da moralin de yerindedir. Orada günlerin nasıl yük olduğunu biliyorum ama senin o güçlü duruşun hiçbir şeyin gölgelemeyeceğini de çok iyi biliyorum. Rabbim sabrını arttırsın. Senin kısa sürede sevdiklerine ve özgürlüğüne kavuştursun. Kendine çok iyi bak Elif Bayyiğit. Menemen A13 koğuşundaki derli Emir Kızılay. Her karanlığın ardı aydınlıktır. İnşallah bu günlerde su gibi akıp geçecek. Özlemin ve yerin hep baki. Kendine çok dikkat et. En taze vakitte yanımızda olman duasıyla Allah'a emanetsin. Elif Bayyiğit. Murat abi, B15'te bulunan Zekican Pala radyo başına. Zekican, baban parayı yatıramadı. Kart numarası silinmiş. Annem Polat'tan idare et. Pazartesi atacağız. Olmadı. Bu hafta idare et anneciğim. Evet. Ne demişler? Yani Zekican, numaralar silinmiş. Annem Polat'tan idare et. Pazartesi atacağız. Evet, Zekican Pala kardeşim. Abicim iyi akşamlar. Kadın kapalı B11'de yatan Dilara Küleş anne. Bugün mesajı geç attım ama hiçbir sıkıntı yok anneciğim. Merak etme, biziz elhamdülillah. Annem seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Rabbim seninle olsun inşallah. Allah'ıma emanet ol benim göz bebeğim. Kadın kapalı B1'de yatan Sevom annem, bir sıkıntı yok. Bizler iyiyiz Dilaram ve seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet olun. Şakran T2'de yatan kalbimin sahibi Ertuğrul Gürgür. Her konuda kararsız olan benim. En net kararım sensin. Kalbimin en güzel yerinde ve aklımın her köşesinde sen varsın kurban oldum. Seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür. Aşkım evdeyim ben. Çıkmadım. Merak etme, çocuklar halana gitti. Saat 4 gibi geldiler. Sıkıntı yok, aklın kalmasın. Öptüm sol yanından. Ben Batuhan Çalıkuşu. Canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, sen de gördüğüm kışı başkasında olan bahara değişmem. Çünkü istediğim ruhumu tatlandıracak değil, seni anlama kaderime bahtlandıracak. Dünyanın en güzel yeri sevdiğinin gözleridir. Senin gözlerin benim cennetim. Murat abi, Sezen'ime Zehra'dan cennetten çiçek mi topluyorum, çalarsan sevinirim abim. Ben Batuhan Çalıkuşu, kadın kapalıda bulunan canım eşim Sezen Çalıkuşu. Gözlerini kapat, elinde bir papatya olduğunu hayal et. Onlara seviyor sevmiyor yap, seviyorları kendine sakla, sevmiyorları bana gönder. Ben onlara anlatırım seni çok sevdiğimi. Her şeyim. Murat abi, Sezen'ime Aynur Polat'tan Cadde Sokak geziyorum. Çalarsın.

olmasını sevinirim. Not Sezen'im, telefonun olmuş galiba. Pazartesi günü saat 5'te evi arayacağım. Haberin olsun. Murat abi, Onur Cangöz'e iletir misin beni, yani eşi? Pazartesi sabahtan arasın saat 12'den önce mutlaka. Evet, Onur Cangöz kardeşim. Şimdi mesajını okuyacağım. Kız kardeşim bir de not yazmış. Demiş ki Murat abi, Onur Cangöz'e iletir misin beni, yani eşi? Pazartesi sabahtan arasın saat 12'den önce mutlaka. Hemen şu mesajları da okuyalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur Cangöz, T1'de bulunan Aslan kardeşim Kemal Cangöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez, Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, 5'te bulunan Mert Kaleri kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya'dan. Metrisön'ün şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Cangöz, 4.0 B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptığım can kardeşim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar. Can abi kardeşler, elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf'a herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. Murat abi, T4'te yatan aslan eşim Onur Cangöz, ömrüm geldik aklın kalmasın. İkinci günde olsa şehir değiştirdim ama anladım ki insan sevdiğinden uzaklaşamıyormuş. Nereye gidersem gideyim aklımda kalbimde hep sende. Bu birkaç günde hasretin içime daha ağır oturdu. Sesini duymayı, gözlerine bakmayı, elini tutmayı ne kadar özlediğimi bir kez daha anladım. Seni çok seviyorum aslan eşim, kendine iyi bak, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Pazartesi beni saat 12'den önce mutlaka ara. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru'm, denizin ortasına bir damla gözyaşı bıraktım. Onu bulduğum gün senden vazgeçtiğim gündür. Kaybettiğim günlerin umudusun. Seni çok seviyorum aslan karım. Sen benim her şeyimsin. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus Emre kardeşim. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru'm, oltalarda unuttum tutsaklığım, düşüncelerde saklı özgürlüğüm, tetikte bekleyen öfkem var benim. Tüm sahte dostlarıma verilecek hesabım, geleceğe dair umutlarım var benim. Seni çok seviyorum aslan karım, sen benim her şeyimsin. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben Çimentepe'den Yunus Emre Küçük Coşkun ve Çamdibi Tayfun Geyik. Benim için değerli bir o kadar da kıymetli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Murat Geyik, Mertcan, Doğanay, Sarı Oğuz, Furkan, Gayri, Cüneyt, Bulut, Eren, Ateş, Ahmet, Yakardal, Bahattin Şengel, Sedat Ulu, Hasan Yüksek, Mertcan, Gattar, Acar, Reşat, Gardal, istisnalar hariç bizi tanıyan tüm kayda değer dostlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Basmane'den Şehmus Siyah Koç. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Öncelikle aslan yeğenim Fuat Afin'de aslanım, az kaldı paşam. Koç arkadaşlarına selam ederim. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan şerefine göl, senin de gözlerinden öpüyorum aslanım. Rabbime emanet ol, hayırlı geceler. Murat abi selamünaleyküm, ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Aleykümselam Sedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan amcamız Yalçın Öztanık ve kardeşlerimiz Samet Tural, Kadir Erdemir, Şımarık Sarı, Fuat Afindi, Sait Çelik, Şahin Kaya, Bulut Ağdaş, Sadullah Başak, koğuşumuzun Hamdullah Yaz Çetin ve unutamadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Esiko, Rafet Erci. Hepsine selam olsun. Rabbim hepinizi kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Tufan Bayram. Aleykümselam Tufan kardeşim. Şakran cezaevinde yatmakta olan Ömer Teyfur abime, kardeşim Agit Altun, Sinan Soysal, Maze babaya, canlarım Aralı İbrahim Bayram ve Aralı Hakan Bayram'a, canım kardeşim Bilal Ayık, Hakan Demirtaş, Yusuf Duran, Namıder Usede, Hakan Dursun, Doğukan Aşkan'a ve ismini buraya sığdıramadım tüm mahkumlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Onur yaşamdan üstündür. Tufu 04. Selamünaleyküm. Öncelikle Murat abi, ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Öncelikle amcam Yalçın Öztanık radyo başına ve kardeşlerim Fuat Afindi Balçovalı,

Ahmet'im, değerli kardeşim Kadir Asaf Demir, hepinize selam olsun. Amcam, avukatın yanıma geldi. Ben gerekeni söyledim. Sizi unutmadım. Rabbim sizinle olsun. Kalbim sizinle. Sizleri seviyorum. Tüm kardeşlerime, abilerime fark etmez, hesaplaşırız. Şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Gözlerinizden öpüyorum. Kardeşlerim, iki güzel, hatta üç güzel şarkı, bir çay molası vereceğim. Önce şu Veli kardeşimizin son mesajlarını okuyalım. Sonra koğuş mesajlarını okuyacağım. Ondan sonra SMS mesajlarınıza geçeceğim. Bilginiz olsun. Tahmin ediyorum saat, evet, 12 gibi bitirmiş olacağım bugün programı. Son mesajınıza kadar okuyacağım inşallah. Ben anamın oğlu olan Veli Deveci Naciye Sarsılır. Annem, sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim, arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafına bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar. Canım teyzem, cadı kız Fatma Tunçlar. Baba Saffet, Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, elbet bir gün Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den herkes babasının oğlu. Ben Naciye Sarsılır, anamın oğluyum. Annem, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, hiçbir şey için sıkılma. Allah büyük. Bu günleri de atlatacağız. Kendine çok çok iyi bak. Ceylan Taşkıran, sana da selamlar olsun ömrüm. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, kardeşim kendine çok iyi bak. Hiçbir şey için kendini üzme. Seni çok seviyorum aslan kardeşim. Bize bu cezalar yıldırmaz, ancak kilo aldırır. Herkes kalbinle ekmeğini yer. Kalbim merhametli, temiz kardeşim. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, İsmet'im, arkanda daima aslan gibi abin olduğunu unutma. İyi kalpli, iyi yürekli, cömert kardeşim. Allah'a emanet ol, kendine çok dikkat et, seni seven Veli Deveci. Evet, bir 15 dakika müsaade, sonrasında standart koğuş mesajlarımızı da paylaşacağız. Ondan sonra SMS mesajlarına geçeceğiz. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

dört güzel şarkı sonrası çay molamızın hemen akabinde kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran Birnoğlu korumunda bulunan T1 John 1 koğuşuna yatan Aslan abi Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına selam ederim. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran T1 John 1 koğuşuna yatan Aslan abi Murat Altuntaş ve kadar arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Atamer kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptım. Canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bugün yaşarsın, yarın verebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız ve A12 koğuşuna dostum Veysel Yesmezler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşuna Samet Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi ben Üçnoğlu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga Dağ, Furkan Kızıldağ, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Bu arada Bergama'da canım ciğerim iki gözüm dostum Arif kardeşim Arif'im gözlerinden öpüyorum. Sana da sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam olsun. Rabbim seni çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Bergama'dan kardeşim, çok sevdiğim kardeşim Arif'im. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki John 2 Karşıyakalılar koçtan Muhittin Çalışkan yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Derdi dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan ve çalan tüm şarkılar bu derdlere armağan olsun. Son olarak derdi dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır var olanı yaşadık. Varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki John 2 Karşıyakalılar koşulan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Derdi dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı namı der, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal, son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derlimiz Pınar Cuhalı yani Sarı. Çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Canım oğlum Anıl Vural, seni çok seviyorum oğlum. Annesi ağlarsa anam ağlar şarkısını çalarsanız canım oğlum Anıl Vural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran Birnoğlu C11 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran Birnoğlu C11 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymetli en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. İbrahim Yurteli'den Teki C7 yatan aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli, Bekeş'e selam olsun. Ferhat Tunç kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Bülent Yazdan Aydın Nazilli'de yatan aslan dayım Diyar Yurteli, Kadir Yurteli'ye selamlar olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den Teki C7'de yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekeş'e selamlar olsun. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirtaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Beklen, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç, Azat Atalay, Ahmet Buzkan, Latif Can, Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen Hazar Soydan, Kadir Honca, Çetin Honca ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğan'dan kimsesiz der ülkesi şarkısı benden sizlere gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK B8 koğuşundan Emircan Adıyak. Aleykümselam Emircan kardeşim.
Abi senin aracılığınıyla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıdar, Big Boss Fatih, Gültekin, Sertaç Şakın, Mustafa, Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil, Karagöz Sergen, Ava Sayın Bayram, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Us ve Cihan Evirgen. Son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teki B8 koğuştan Rüzgar Özdemir. Aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere Emircan, Adiyek, Fatih, Gültekin, Sertaç, Akın, Eren Kollik, Teki B7 yatmakta olan değerli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Ogir Oktay, Yusuf Söylemez, Menemen Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir yani Big Boss. Selamünaleyküm Halo Murat. Ben T4B15'ten Gürkan Tilki. Aleyküm selam Gürkan'ım. Sağ ol kardeşlerim. Buradan aynı kampüste bulundum. Başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere ve Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sab, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Bağ, Bedirhan Kilat, Umut Kaygısız, bu değerli abilerime Hakan Uyar, Emre Demircan'a selam olsun. Gece bir sözümüz, hayatımızdan bir şeyler çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için de öğreneceğiz. Sizleri

DGGT. Selamünaleyküm. Halo Murat. Ben T4B15'ten Alişan Taş. Aleyküm selam Alişan kardeşim. Sağ olun. Estağfurullah. Başta aynı kampüste bulunduğum dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Devran Tercan, Taha Yasin, Yılmaz Oğulcay, Gördesli, Baran Güven, Murat Sevuk farklı cezaevlerinde bulunan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim Bakidir. Ve aynı koğuşta bulunduğum Batu Şimşek, Gürkan Tilki, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl, gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır ne cesaret, bugün değil ama elbet bir gün Ahmet Kaya'dan Metsisyon'u armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleyküm selam Sertaç kardeşim. Buradan abi senin aracılığınla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adiyek, Tamer Demir, bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney ve Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişilik 4 duvar ve bir ben. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleyküm selam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığınıyla Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şenyüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim ve farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran Berşi, Atakan Koçak, Devran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun'a ve ismini zikredemedim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ediyorum. Gece benden bir söz. Kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Ben Yamanlardan Ömer Ünal, canım kardeşim İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Valtacı, Cengiz Özen, Savaş Kaya, Çaygan Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karabağ, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın Okan, Ümitcan Karaca, Yasin Karaca, Hasan İşlek, Salim ve ismini sayamadığım dostlara ve tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden arkadaşlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Savaş Kaya, Çaygan Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karabağ, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın Okan, Ümitcan Karaca, Yasin Karaca, Hasan İşlek, Salim ve ismini sayamadığım dostlara ve tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1A16'dan Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar. Aleyküm selam kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız kıymetli abilerimiz Gündoğan Doğan ve Osman Temel başta olmak üzere Enes Efe, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, ayrıca T2'de yatan bizim için çok değerli olan Yusuf Kaymaz, T4'te yatan Umut Akkuş, A10'da yatan Reber Hacıoğlu ve Ahmetcan Özdemir'e bin selam olsun. A16 koşuna gazapizmden güzel bir şarkı armağan olsun. Biz A16'dan Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar. Murat abi selamünaleyküm, ben T116'dan Enes Efe. Aleyküm selam Enes kardeşim. Aynı ortamı paylaştım değerli dostlarım Şehmus Bayraktar, Sergen Temel başta olmak üzere. Değerli abimiz Gündoğan Doğan, Osman Temel, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu. Kardeşlerim Samet Akşit, Poyraz Sayıcı, Yiğit Bozbey, tüm A16 koğuşuna bin selam olsun. Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez Gökhan Doğanay'dan belalı başım A16 koğuşuna armağan olsun. Ben Enes Efe. Selamünaleyküm Murat abi, ben İzmir Üçnoğlu C14 koğuşundan yatmakta olan Diyar Gündüz namı der DG. Aleykümselam Diyar kardeşim. Aynı kader birliğini paylaştığımız başta değerli abilerim Savaş Kaya, Muhammed Koçit, Barış Acar, Azat Oktay ve Mustafa Yılmaz namı der Bekeş. Ve can dostlarım kardeşlerim Baran Berşe, Fikret Umut Kaygısız, Yiğit Şirin, Cengiz Özen, Berkayda, Zeyd Kayra, Mehmet Can Oruç, Müslüm Şeneriz. Onur Aydın'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben bana ve dostlarıma yapılanı unutmam. Bu reklam daha filmi herkes izleyecek. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz, 4 nolda bulunan kardeşlerime sizin aracılığınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum suç ortağım Ali Akarsu, aslan kardeşim Recep Tepekule yani Bornovalı Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Payikler'in Ömçe Reis ve aynı kurumda bulundum. Aslan Bratem Alpcan Alpay'a bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Korkutmaz bizi yaşlı maltalar. Bu yaşlı maltalardan çok Çamdibi çocuklarının yaşantısı var. Şerefli atan tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdibili Ahmet Durmaz. Koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toroslu Oktay Özdemir, İstanbullu

Çetin Kaya Cumhuriyet'ten Karıncan Mehmet, Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme, Yaniçet, Baran Küleş, Mehmet Ser, Balçoğlu Ertay Başar, Azat Çelik, Eftar Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Mehmet Uygunar'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da, yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da, biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da. Tüm Çamlıbi çocuklarına bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9 Koç'tan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli kardeşim Mami Yılmaz, başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykurt, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Alican Zeybek, Senior Şahin Tekin, Fezlican Karadeniz, Umut Aslan Bergamalı, Batu farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşundan Kovilay Boz ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selam eder, gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanla değil duruşla ölçülür, sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleyküm selam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere. Değerli dostlarım Şeytan Serdal Aykurt, Balıkçı Özgün, Örneköylü Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca kadın kapalı B7'de Aslan kardeşim Dilara Kavtekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar, ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal Aykurt, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Uğur Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay, beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Selamünaleyküm Murat abim, ben Mehtap Mahallesi'nden Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta koğuş arkadaşlarım, dostum Doğukan Taşar, Mahsun Oğuz olmak üzere. Savaş Kırmızıgül, Ozan Demir, Mert Güler, İbrahim Kırcan, Muhammed İslam Şen, Atalay Bayram, Yusuf Bozda, Behçet Aslan, İsmail Özmen, Ömer Urak, Abbas Dağ, Ender İsimbay, Süleyman Altun'da farklı koğuşlarda bulunan Emre Kara ve Hakan Kurt abime selam eder, gece bir söz bırakmak isterim. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17'den Emirhan Tapan. Burada abilerim, kardeşlerim, dostlarıma hitaben Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Burak Kağan, Karadere, Berkan Karadere, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere dostlarım Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Mert Ayrancı, Cengiz Özdemir, Kadir Yasin, Temur Alman Okan, Tatüday, Ferhat Arslan, Azcan Yatbaz olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Acıya verecek bir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacaklıyız. Güllü'den Namlu'ya bir kurşun sürdüm. Olmadı. Şarkısı herkese gelsin. Emirhan Tapan. Ben T2 A4 Koç'tan Foçalı Serhat Küçük, Namıder Tapik, değerli kardeşlerim Fatih Etüngu, Mertcan Karayüz, Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baraç Koç'tan, Ömer Can Kemerkaya, Bülent Dernek, Erkan Ulukan, Cihat Sert, Hak'tan, Akva, Ahmet Bereket Bucalı, Okan'a selam olsun. Değerli kardeşim Mertcan Karayüz'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Ve selam Foçalı. Murat kardeşim, ben T2 A4 koğuşundan Foçalı Serhat buradan. Can kardeşlerim Fatih Etungu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koçlan, Cihan Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş ve Foç açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletin örnek aldığım can kardeşlerim Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli abim Murat Bingöl, gecen güzel olsun abim. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim, sağ olasın hepimizin. T3C17'den Şakran'da kader birliği yaptım. Başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlak, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarım da
Başta benim için çok değerli Paşam Aslanım Muhammed Yalur Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferhat Bal, Amrah Doğan. Bu dostlara senin aracılığınla selam yollamak istiyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle gece bir söz. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgalara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koğuştan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam üstadım, sağ ol hepimizin. Burada kader biri yaptım, başta kardeşim ve değerli dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avlak, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolga Han, Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gece bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Son mesajlarımızı toparlayalım. Sonrasında operatör mesajlarına geçelim. Bir ses kaydı gelmiş. Bakalım.

0: yolda yatmakta olan aslan gibi oğlumuz Furkan Aslan'a Aslan ailesinden Selami Şahin'in
1: doğum günü değilmiş. Evet. Tamam Koçaru kardeşimin de mesajını paylaşalım. Baba ben senden dün akşamki şarkı canlı istiyorum mümkünse. Mavime gelsin Müslüm babadan. Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz. Koçaru birazdan söyleyeyim söz. Önce şu mesajları bir toparlayayım. Selam paşam ben Koçaru. Dün gece iyiydi sanırım. Bu gece dükkandayım valla kalabalık ama bakarız paşam. İşini halledersen sevinirim dostum. Biliyorsun benim için dostluk çok önemli. Bu gece senden canlı iki şarkı rica ediyorum. İkisini de dün söyledin ya baş başayken. Bir tanesini söyleyeyim. Selam paşam ben Koçaru. Hani mavi can parçası. Hani mavi can parçası olan paşam. Hangisi o? Gülüşü çoğaldı, umutlarım büyüdü, zor günlerimde bile geçer dedim çünkü sen vardın mavim. Kırıldık mı? Oldu. Anlaşamadık mı? Oldu. Ama hiçbir zaman birbirimizden vazgeçmedik. En güzeli de buydu mavim. Paşam dün gece nasıl bıraktıysan öyleyim vallahi uyumadım. Dükkan kalabalık hafta sonu. Bütün buradan bütün kader mahkumları ve C12'de yatan herkese Allah'ın bir an önce sevdiklerine kavuştursun. Mavime gelince her gün tahtaya bir çizik atıyorum. Senin adını duyduğumda içimde başka bir dünya açılıyor. Gülüşün aklıma geldiğinde günüm güzelleşiyor. Sinirlendiğimde bile ilk seni aramak geliyor içimden mavim. Seninle kavga da ettik sustuk da ama hiçbir gün vazgeçtim demedim içimden. Çünkü sen benim inadıma değen sevdiğim kadınsın. Valla Koçaru yataydın abim benim. Dedim sana git yat bak dinlen. Biz de 2 saat tamirci aramak 2 saatlik uykuyla geldik. Evet bu son mesajımızdı. Var mı bakalım ama kimsenin hakkı kalmasın. Gerçi gelen olursa mesaj olarak tabii ki paylaşacağız. Baba Müslüm'ün bugün çıkan çok güzel bir şarkısı vardı. YouTube'da denk geldi. Valla onu beraber dinleyelim. Önce şunu bir durdurayım. Çok güzel bir parça. Bunu dinleyelim ondan sonra 3969'dan gelen mesajlarınızı paylaşacağız kardeşlerim.

Muhteşem bir şarkı çıkarmış sağ olsun Uğur Bayar. Evet, Uğur Bayar abimizin stüdyosunda. Çok eski bir şarkı. Daha yeni yeni gündeme gelmiş. Çok da güzel. İnşallah devam olsun. Evet, geldik SMS mesajlarınıza kardeşlerim. Hemen şunu şöyle bir ayarlayalım. Sayfamızı da açalım. Evet. Ben Ayvalık Kadın Açık'tan Gamze Yorulmaz, hükümdarım Caner Kaptan, en kıymetlim. Artık bu pazartesi sesini duymak istiyorum. Saat 7'de arayacağım. Bu arada mektubum geldi. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C 14'ten tahliye olan Çimentepe'nin Muhammed Keti. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım abi kardeşlere senin aracılığınla selam göndermek istiyorum. Başta can dostum Heval Dalbudak Şükrü, Büyük Talaş İlhan Başar, Tahsin Eren Gezgin ve de Mahsun Kılıç'a selamlar olsun. Ve aynı kurumda bulunan kardeşlerim Savaşcan, Halil, Mert, Şahin, Zeki, Büyürük ve tüm kader mahkumlarına da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B7'den tahliye olan Perisu Şimşek. Aleykümselam kardeşim benim. Öncelikle can dostlarım Nurhan Doğru, O, Selma Ok, İrem Durmuş, Remziye Saraç, Hatice Demir Yıldız, Gamze Çakan, Nazar Pınar. Sizleri çok seviyorum. Baktığım yönde duyduğum her seste oldukları için Allah herkese böyle güzel dostluklar nasip etsin. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Hiçbirinin dostlarım için kralına çatarım. Şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B7'den tahliye olan Perisu Şimşek, yoldaşım olan Nurhan Doğru Yol için birkaç kelime söylemek istiyorum. Biz düz yollarda değil dik yokuşlarda da el eleyiz. Bunu hiçbir zaman unutma. Seni çok seviyorum. Ben nefes aldığım sürece daima yanında olacağıma sana söz veriyorum. Murat abim ben B7'den tahliye olan Perisu Şimşek, dostum Selma Ok için de birkaç kelime söylemek istiyorum. Dostum teslim olmadığında tehlike olur. Çok şükür ki sen bize teslim, herkese tehditsin. Seni çok seviyorum deli rüzgarım benim. Gece Selma'm için Özgür Kaplan deli rüzgar armağan olsun. Şakran bir nolu A3 koğuşuna yatan Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak, kurban oldum. Doğan her güneş umudumuz olsun, umut dolu yarınlara. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol ve kendisine Ahmet Kaya şiire, gazele şarkısını armağan ediyorum. Ben Ayvalık Açık dersen kardelen bıçak, şakran kadın kapalı cep, beş koşuna yatan ablalarım, bahar karanlık bulut, Sadiye, Sema, Filiz, Gündüz, Sevin, Zeyrek ismini ekleyemedim. Ablalarım sizleri de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyiyim ben, merak etmeyin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B7'den tahliye olan Perisu Şimşek ve sevgilim Berker Kaynak, Melike Baran oğlum bana emanet. Melike Baran oğlum bana emanet. Aklın kalmasın. 8 Temmuz'da seni görmeye değil almaya geleceğiz. Aslan kafese sığmaz gece bir şarkı aslan gibi. Melike'me armağan olsun. Murat abi ben B7'den tahliye olan Perisu Şimşek. Öncelikle can dostlarım Nurhan Doğruyol, Selmok, İrem Durmuş, Remziye Saraç, Hatice Demir Yıldız, Gamze Çakan, Nazar Pınar, Dilo Biter, Esra Gizlenci, Rojin, Şahin sizleri Rabbim esirgesin. Gece bir söz, bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Dostlarım için özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun.

Abi ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahliye olan Aybüke Gültekin Can Parçam Nur Sarıkaya sesleniyorum. Nur'um seni çok özledim. Kokuna hasret kaldım. Gülüşünü özledim. O yüzden tebessüm eksilmesin. Boş ver iki yüzlü insanları. Bak senin her zaman yanındayım. Unutma yanında değilsem her saniye kalbindeyim. Abi Azer Bülbül'den ille de sen çalar mısın? Kelebeğime gelsin. Unutma seni hep bekleyeceğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Umut Bozda Namıder 47. Aleykümselam Umut kardeşim. Senin aracılığın ile aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle T3C14'te bulunan başta olmak üzere Savaşkaya, Cengiz, Özen, Fikret, Baltacı, Bedojan, T1 kurumunda bulunan Devran, Karahan, Volkan, Fırtına, Ege, Akkoyun, Ege Yalnız, Mevlüt, Canbuldu, Tekin Açıköz, Hüseyin Tilev, Kemal Demirel, buradan tüm Yamanlar çocuklarına selam olsun. Geceye söz, kararsız kalırsak kuralsız oynarız. Ben Umut Boz. Yarım gelmiş Umut, bilgin olsun. Abi ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahliye olan Aybüke Gültekin, Şakran Kadın Kapalı C14 Koç'la aynı sofrayı paylaştım, değer verip güvendiğim, güvenimi boşa çıkarmayanlara sesleniyorum. Nur benim her şeyim, unutmayın, dost bile. Pas geçelim. Ne var sırada? Ben T1B18'den Halil Karagöz, Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Eminem radyo başına. En son yazdığım mektuplarını aldım. Eline yüreğine sağlık. Çok güzel yazmışsın. Seni üzdüysem hakkını helal et. Ben seninle bir yola varım. Sonumuz ne olursa olsun sıkıntı yok. Gürlüden Sensiz Yaşamayı Öğrettin şarkısı sana armağan olsun. Kendine iyi bak Halil Karagöz. Hemen sayfamızı yenileyelim. Ben T1B18'den Ozan Yazar, canım abim Halil Karagöz'ün derdesi ve kıymetlisi Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan yengem Emine, mektubun geldi elime. Sağ ol yenge. İki göğsüm kardeşim Özcan Yazar ve derdesi B10'da yatmakta olan Beyza Özkan, C5'de yatmakta olan Gamze Yaviç, faksın geldi. Ben de bu hafta çıkaracağım. Aslan abim Halil Karagöz'e Yıldız Tilbe'den Gülüm şarkısı armağan olsun. Sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan Yazar. Sayfamı bir kez daha değiştireyim. F1B9 Okan Biçer abim nasılsın? İyisindir inşallah. Allah'a emanet ol, bu günlerde gelip geçecek. Sıkma canını abi. Dikkat et kendine. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler armağan olsun. Ben Fatma Gezginci, Çiğdem Gezginci'nin kardeşiyim. Ablam dün tutuklandı ve Şakran'a geldiği söylenildi. Hiçbir şekilde haber alamıyorum. Hafta sonu diye bilgi de alamıyorum. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. Sizden ricam, kimin koğuşundaysa bize haber verirlerse çok seviniriz. Çiğdem Gezginci'nin kardeşi ben Fatma. Lütfen duyan varsa bize bir şekilde haber ulaştırsınlar. Çok merak ediyoruz. Maviş kardeşim, ben Bayraklı'dan Maviş. Maviş kardeşim, bak gözümün önünde iki tane mesajım var. Ama yazılar ve kelimeler birbirini o kadar karıştırmış ki bu mesajı yazan kardeşimiz. Şimdi hangi birini nasıl okumaya çalışayım Maviş? Yani bu kardeşimiz bunu yazarken bakmamış mı? Yani yazdıklarına bakmamış. Şimdi okuyamayacağım çünkü okunacak bir durumda değil. Hatta liderin telefonuna şöyle ekranını alayım. Maviş kardeşim yarın öbür gün deme. Çünkü annen sürekli mesajlarda yazıyor. Murat kardeşim para kesiliyor. Niye mesajımızı okumuyorsun diyor. Ama okunacak tarzda mesajlar göndermiyor. Kardeşim benim Maviş. Onu da annenle sana zahmet. Lütfen görüşürsen en azından bizi de bu. Şunu önce bir alayım kardeşim. Bu mesajları gönderen kardeşim kimse bize ulaşsın. Bir ekran atayım. Tamam mı Maviş? Liderin telefonuna çektim. Bizi aradığında kendisine derya gönderir kardeşim. Pazartesi, salı, çarşamba fark etmez. Okunacak bir mesaj yok. Senden ricam Maviş, annenle de görüş kardeşim. Okunacak mesajlar hattında tabii ki okuyoruz. Hiç sıkıntı yok. Aslan dayım, Savaş Aktaş, seni çok seviyorum dayım. Seni çok özledim. İyi ki varsın. İyi ki benim dayımsın. Seni çok ama çok seviyorum. Yeğenin Kemal Kaplan. Aslan dayım, Savaş Aktaş, seni her şeyden çok ama çok seviyorum. Sen benim bu hayattaki en büyük gücümsün. Sen olduğun sürece bizden ne gam

Ne keder var ne de korku var. Aslandayım, Savaş Aktaş, Bayrak Sancak, Savaş Aktaş yeğenin Kemal Kaplan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen John Koç'tan tahliye olan Çakır Efe. Aleykümselam Çakır Efe kardeşim. Oradaki değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Recep Yıldırım, Orhan İşmarcı, Salçam, Mehmet Cihan, Taze Fidan ismini yazamadığım bütün arkadaşlarıma çok selam ediyorum. Bu değerli abilerim Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısını çalarsan sevinirim abi. C10 hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin abilerim, kardeşlerim. Hepiniz cansınız. Özgür günlerde inşallah görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. T4A2 koğuşundan namı der Fafi, yani eşim Salih Dursun. Umarım radyo başındasındır. O hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Özlediğim gözlerinden öpüyorum. Dokunamadığım sakallarından, beni seven o güzel kalbinden çok öpüyorum. Fafim, baktığım yerde olmasan bile gözümün daldığı her yerdesin sevdiğim. Hafta sonun güzel geçsin. Ben Çiçek Mahallesi'nden Dereş Oden. Ali Aşakran, T3B12 koğuşuna yatmakta olan abim Enis Küçük Kalfa'ya ve onunla birlikte kader ortaklığı yapan abilere, kardeşlere selam olsun. Doğum günün kutlu olsun Can. Nice mutlu özgür yıllarımız olsun inşallah. Sıkma canını, bu günler de geçecek. Her şey çok güzel olacak. Allah'a emanetsin, kendine iyi bak. Şakran'da yatan Mahsen Furkan, biziz, merak etme, aramanı bekliyoruz. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin. Ben T4A2'den tahliye olan Hıdır Akgün, benim için kıymetli bir o kadar değerli olan canım kanım kuzenim Furkan Çubukçu. Ben tahliye oldum. Rabbim aynı duyguyu sana da yaşatsın inşallah. En kısa zamanda beraber özgür günlere buluşuruz. Sabrın sonu selamettir. Biraz daha sabır. Benden sana Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Seni seven kuzenin Hıdır Akgün. T3C2'de yatmakta olan oğlum Gökhan Karaduman için sıradaki şarkı sana gelsin. Kalbinin sesi olsun. Bir anlam olsun senin için. Seni çok seviyorum ve iyisiyle kötüsüyle her annenin bir oğlu olmalı diyorum. Nefes aldıkça yanındayım. Hayırlı akşamlar Murat abim. Ben Erdi Pınar. Sağ ol Erdi kardeşim. Buradan Foça Açık'ta yatmakta olan namı der Big Boss abime Mehmet Boza'ya, Fakiro Ferhat Sunal'a ve yanındaki tüm kardeşlerime, abilerime selam olsun. Şirin abi, aramanı bekliyorum, bilgin olsun. Ben Şakran T3C10 koğuşundan eski İzmirli Umut Çakarlı, kader birliği yaptığım koğuşunda bulunan başta Mert Demirhat, Serok Osman Önen, Hüseyin Dinç, Kadife Kaleli, Rohni Zengin, Neco Öner, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Hamit Can Kasapoğlu ve farklı kurumlarda bulunan Aslan abim Bayram Çakarlı, Kurtuluş Çakarlı ve yeğenim Eyüp Hamarat'a selam eder bu derlere Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. T3C9'da bulunan can dostum Savaş Aktaş'a selamun aleyküm. Ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Şakran T3C9'da olan yatmakta olan aslanlar aslanı değerli kardeşim. Ebedi dostum Savaş, seni çok özledik. Her zaman aklımdasın. Aileni merak etme, kavuşacağımız günler yakındır. Bizler için çok değerlisin, özlenen ve beklenensin. Seni çok seviyorum. Tüm dostlara da selam olsun. Rabbime emanetsin. Abi selamun aleyküm, ben Yusuf Pinik. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Şakran T1B12 koğuştan Berhan Altsever, Berkant Özcan, Mehmet Aktaş, Mehmet Akgül yani Külli, Selahattin Dilek, Cikselo, Cihat Duman, Tolga Bingöl ve ismini saymadım bütün abi dostlara selam olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi kolay gelsin. 3 nolu C5 koğuşuna yatan Hasan Hüseyin Yalçı'nın görüşüne. Cuma günü geleceğiz, bir tane müddetname alman lazım. Evet, Hasan Hüseyin kardeşim aleyküm selam öncelikle, böyle bir mesaj gelmiş kardeşim. Şakran kapalıda yatan Mahsen Furkan Açıkbaşı ailesinden selamlar. Güzel günler yakın. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan olsun. Şakran T1A5 koğuşuna yatan Erol Özbayraklara, iyiyim ben, merak etme beni. Biraz ablamla kavga ettim, yüzümü tırnakladım, başka bir şey yok, evdeyim, az kaldı, sabret. Mektup neden gelmedi bilmiyorum. Gönderildi yazıyor. Dikkat et kendine. Beni merak etme. Seni seviyorum. 4 gün kaldı. İnşallah buradasın 8 Temmuz'da. Öpüyorum çok seni. Ben B9 koğuşuna Nasibe Erkeş, canım dostum Ayşe Fulya Bulut, Beste Soğukuyu, Nuran Gökçen, Evru Küçük Coşkun, Bahar Zengin dostlarıma Güçlü Soydemir'den Hayret Nasıl Yaşıyorum şarkısını armağan ediyorum. C7'de olan Şerife Dinçer ablama da, çalan bütün güzel şarkılar sana da gelsin. Murat abi Sezgin Erol radyo başına. Sezginim, mektup yazdım sana. Faks çabuk iletiliyormuş diye. Kocam seni o kadar çok merak ediyorum ki. O gün evden bir çıktım, bir daha da ne sesini duyabildim ne seni görebildim. Kalbim acıyor.

Sensiz beni yazdırmamışsın. Çok merak ediyorum. Seni ne olur bana biriyle haber gönder. Ne olursun. Kafayı yiyeceğim artık. Dayanamıyorum. Seni çok özledim. İlk aşkım kocam Sezgin Erol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Açık'tan Bedirhan Akkoyun. Aleykümselam Bedirhan kardeşim. Başta İkinoğlu A5 koşuna yatmakta olan Can kardeşim. Çağlayan Özkan. Çako Kadir Namal Caner. Kaptan Caniş Tolga Acar Süleyman Sevim. Dört nolda yatmakta olan canım kardeşim Abdülali Gündüz. Umut Aydın Beşo. Hepinize selam olsun. Acıoğlu'ndan Bir Daha Sevmek Yok şarkısını çalarsan sevinirim. İsmini yazamadığım tüm dostlarıma da selam ediyorum. Ben Yorgun Savaşçı Bedo. B9'da yatan Nasip Erkeç radyo başına. Annesi Leyla Erkeç ve babası Adem Erkeç. Onu çok seviyoruz, onu çok özledik. İnşallah en kısa zamanda aramızda olursun güzel kızım. Özgür günlerde görüşmek üzere. Semih Çek'ten Vur Beni şarkısını çalarsanız sevinirim. Ayrıca bir not geçmemizi istiyorum. Çok sevdiğim Pıtışıma da bu şarkıyı armağan ediyorum. Seni de unutmadım çiçeğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 B7'den Mesut Hep Bektaşoğlu. Aleykümselam Mesut kardeşim. Öncelikle koşumuzun adaletini sağlayan Ramazan Alkış Reis Hacı Sibo. Yani Yusuf Salhan'a bin selam ediyorum. Daha sonrasında koğuşumuzda kader birliği yaptım abilerim Eşref Paşalı Mustafa Algül. Ballıkuyu'dan Can abim Umut Özer Karabağlar'dan Umut Kara Yavaş. Yani Zenci Murtake'den Recep Gizli İsmail Baylan Çimentepeli Kürt Haso Hüseyin İdirim. Yanlışlıklar var. Mesut pazartesi dakikan olursa sana zahmet. Bilgilenirsen sevinirim. Karşıyaka'dan Roşat Bucalı Enes Kızıldağ, Furkan Kızıldağ, Kaan Yıldırım Engin Sanak. Ve Baki Çako yarım gelen bir mesaj kardeşimiz. Murat abi iyi akşamlar diliyorum. Ben Heja Fıçıcı sağ ol kardeşim benim. Öncelikle B9 Koğuş'tan Nasip Erkeş ve Ayşe Fulya Bulut olmak üzere tüm arkadaşlara selam olsun. Nasibem belki aynı gökyüzüne farklı yerlerden bakıyoruz ama seni her zaman sevgiyle anıyorum kardeşim. Hayat bazen insanı hiç istemediği yollardan geçiriyor. Yine de biliyorum ki içinde taşıdığın güç bütün zor günlerden daha büyük. Sakın umudunu kaybetme meleğim. Dışarıda seni özleyen, dualarında yer veren ve kavuşacağımız günü yarım gelen mesajımız. Ben Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar T3B7 atan sevgilim aşkım Mesut Hep Bektaşoğlu aşkım. Dün mahalledeki evdeydik, bir yere çıkmadık. Beni merak etme, kendine dikkat et. Gözlerimdeki ışıltının tek sebebi sensin. Hayatımın anlamı Semih'e kutupta yaz gibi armağan olsun. Murat abi ben belki koşan Rümeysa Kınık. Öncelikle benim için çok değerli olan değerli Hasret Korkmaz. Aynı kanda değiliz, aynı candayız ablacığım. Seni çok seviyorum. Değerli arkadaşım Kezban Ecerel, Deniz Yeşildağ, Merve Fidan ve değerli olan abim Emrullah Korkmaz'a selam olsun. Eyüp'ü ömrüm parçası değerlerim için çalarsanız gece söz. Aslanların olmadığı yerde sahne koşar süreliğine sadece çakallarındır. Buradan cezaevinde yatmakta olan İzmir'in eski ağır abilerinden Hakim Cüneyt Göçer'e selam olsun. T1B7 yatan Ferhat Karataş'a selam olsun. Korku dağlarında cesaret rüzgarı esmez tüm kader mahkumlarına. Allah'tan sabır sevdiklerine kavuşmaları dileğimle mahalle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B11 koğuşundan Kadir Doğanay. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı karizmatik Kerem Gezer Paşa Edis Ferhat Akçaba. Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, Ozan Uzun. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Rabbim bir an önce evvel hepinizi kurtarsın. Sizi seven kardeşiniz Kadir Doğanay. T4B11. Ben Kurtuluş Çakarlı, Can Dost, Şevket Bayrak, Ağdayı Taşkın, Elef Dost, Serdar Özcan, Abdülkadir, Baytur Hüseyin, Bayraktar, Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Murat Koşar, Mehmet Yücel, Vahap Aksoy, Doğukan Vural, Gökhan Ecellioğlu, Cengiz Han, Baltaş. Bu değerli dost abi kardeşlerime selam ediyorum. Gece bir söz, koşullar ve şartlar, amaçlar ve çıkarlar için rengimiz hiçbir zaman değişmedi. Hep siyahtık, hep siyah kalacağız. Sevgilerimle Eski İzmirli Arap Kurtuluş. Ben Kurtuluş Çakarlı, Muhammed Raşit Taşkın, Selçuk Tüter, Muhammed Yıldız, Savaş Aktaş, Fırat Çelenk, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik, Bilal Yavuzer, Deniz Karaba, Özgür Karaba, Ceyhun Batur, Celal İlhan, Mahmut Tütüncü,
Manat Akgül, Selahattin Gülek, Hebat Akat, bu dost adı kardeşlerime selam ediyorum. Gece bir söz de bizden olsun. Çok önemli bir istasyon olsaydınız emin olun sizi pas geçmezdim. Ben Kurtuluş Çakarlı, Kenan Kaya, Kadir Hasateş, Ulaş Tekmanlı, Erdi Taş, Mehmet Emin Kızılay, Emir Kızılay, Fatih Boran, Samet Özdemir, Emir Özdemir, Osman Karakalpak, Berat Çelik, Gürbüz Kayıtçı, Gökhan Altın, Orhan Tombulkaya, Samet Akbulut, Emrah Baysan, Müslümcan Kuzguncuk, bu dost abi kardeşlerime selam olsun. Yusuf Aleyhisselam şöyle diyordu: mumdan bir kayıkla ateşten bir denizden geçmeyin. Zira kurtuluşunuz olmaz, erir kül olur gidersiniz. Sevgilerimle Kurtuluş Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan Ahmet Hak'tan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Ben Mam Tepeli Borancan Akalık. Ben Gültepeli Veli Çelenk. Ben Gültepeli Mustafa Can Sunan. Ben Bayraklılı Berkay Çelebi. Ben Leventli Yiğit Sel 5. Eski Çamlıklı ben Yusuf Ateş. Değerli adaletli Can abim, eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı'ya bin selam olsun. Abimiz Fırat Çelenge, tüm koğuşuna bizden ve Kurtuluş abimizden çok selamlar olsun. Gece bir söz de bizlerden olsun. Arkamız dönükken çevirdiğiniz oyunları sakın unutmayın. Öyle bir film yazdık ki, yarım gelen bir mesajımız. Ben Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çağrı, Beyke, Mustafa Fidan, Borancan Akalık, Ahmet Hak'tan Aval, Veli Çelenk, Mustafa Sunan, Hasan Hüseyin II, Berkay Çelebi, Ferhat Pınar, Yusuf Ateş, Şahin Erdem, Agit Kaya Al, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Ahmet Cintan, Murat Çampak, Muhittin Çalışkan, Şenol Başkut, Umutcan Sezer, Yiğit Yılmaz, Mustafa Aydın, Atak Kara, bu canlara selam olsun. Bizi bulmanız için kimsenin kendisini yakmasına gerek yok. Karanlıkta bile gölge gibi yanınızdayız zaten. Murat abi, ben T4B11 koğuşundan Kadir Doğanay, farklı kurumlarda bulunan Müslüm Doğanay, Yiğit Doğanay, Mertcan Doğanay, Berkan Zengin, Burhanettin Kansız, selamünaleyküm, hayırlı geceler, özgür günlerde buluşmak dileğiyle. T4B11 koğuşu Kadir Doğanay. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, ben evdeyim, iyiyim, merak etme, seni çok özledim, az kaldı bir tanem, inşallah dualarımız kabul olur, belki gözlerimin baktığı yerde değilsin ama bil ki gözlerimin daldığı her yerdesin, sana sımsıkı sarılacağım günü bekliyorum, daha gidecek çok yolumuz var, sen yeter ki gel, seni çok ama çok seviyorum, unutma, kalbim her zaman yanında, Rabbime emanet ol sevdiğim. Ben Şakran Kadın Kapalı, C15'ten Karşıyakalı Dilan Maral, can dostum Sıla Lafanlar, onun derlisi İbrahim Lafanlar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, Şenol Evgi'den Meydana Çıkın şarkısı armağan olsun. Ben Şakran Kadın Kapalı, C15'ten Dilan Maral, o da arkadaşlarım Sıla Lafanlar, Filiz Karada, derlisi Umutcan, Karabulut Aleyna Güngör, onun derlisi Bayram Güngör, yine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Büyük balık küçük balık devri bitti, oltaya düşeni yeriz, tekirden yıkamazlar bizi, armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben Veli Çelenk, benim için değerli kıymetli canım ciğerim Allah'ın aslanı abim Kurtuluş Çakarlı'ya bin selam olsun. Biz de bir söz bırakalım, sadakat ve saygının olmadığı yerde ihanet ve çakallık pusuda bekler. Bizi bir biz biliriz, bir de bizden olanlar. Aslanlara söz verdik, çakallara yem olmak yok. Siz hepiniz bir olsanız da bizden kurtuluşunuz yok. Bir koşu Evruş'um, canım kardeşim, seni çok seviyoruz, hepimiz çok öpüyoruz. T3B12 Ali Aşakran'da yatan canım dostum Enis Küçük Kalfa, nasılsın, iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan aslan gibi seni bekliyoruz, bugünlerde geçecek elbet, seni çok seviyorum canım kardeşim. Buranın selamı var, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere Allah'a emanet olun iki gözüm. Murat abi, ben T8 mi? Yanlış yazılmış galiba. TB yazılı ama. Koğuşundan Hasret Korkmaz, B13 koğuşuna bulunan Emrullah Korkmaz'a sesleniyorum. Canım benim, seni çok seviyorum. Kavuşmak paşama uzak görünse de ben yakınlaştırıyorum. Seni çok öpüyorum paşam. Kalbimin sahibi için Gökhan Doğanay'dan ben senin tek bir sözüne ölüyorum. Kaşına gözüne şarkısı canıma armağan olsun. Ve değerli kardeşlerim Hazar İsmail Ata Berke kardeşime de selam olsun. İyi yayınlar, geceniz güzel olsun. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

İki güzel şarkı sonra kaldığımız yerden hemen devam edelim. Canım oğlum Anıl Vural, seni çok seviyorum oğlum. Annen seni çok ama çok seviyor. Oğlum Anıl Vural'a ağlarsa anam ağlar şarkısını çalarsanız sevinirim. A8 zaten Şefik Gesen. Yeter, başka hiçbir şey istemem. Kalbimde tek bir kişilik yer var, o da sensin Şefik. Hemen Koçaro kardeşimizin de söz verdik, ona da şarkımızı geç olmadan okuyalım. Mavi kardeşim söz vermiştik, hemen onu da bir mesaj sonrası okuyalım, sözümüzü yerine getirelim. T4A13 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Refik Keskin radyo başına. Refim, avukat işleri hızlandırıyor, kafana bir şey takma, bu cezalar seni yıldırmaz, kilo aldırır kral kardeşim. Dışarı hiç düşünme, koğuş arkadaşlarına da selamlar olsun. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah. Herkes en yakın zamanda ailelerine kavuştursun. Allah'a emanet olun. T4A13 koğuşundaki sevgili kardeşim Refik Keskin radyo başına. Refik'im, kalbim seninle. Sen dışarı düşünme, oğlun Erhan da emin ellerde. Seni seviyoruz, en büyük mirasım. Canım kardeşim, cennet dağında korku rüzgarları esmez. Bir kez daha değiştirelim sayfamızı. Şakran 2'nin olduğu yatan kardeşlerim, dostlarım, başta Umut Arslan olmak üzere Sezgin Yardımcı, Amrah Tatlı dostum, Eyüp Kaynak kardeşim, Batuhan Çalıkuşu, Vedat Duman Bayraklar kardeşime cani gönülden kucak dolusu selamlar olsun. Müslüm'den Bir Fırtına Kopacak şarkısı Amrah Yardımcı'dan gelsin. Güneş elbet bir gün sizin için de doğacak canlarım. Ben Şakran Beyon koğuşuna yatmakta olan Naciye Güler. Buradan babama Paşa Güler'e, Yağmur Güler'e, Ceylan Özsümer'e, Gülcan Ecelli oğluna, bütün koğuş arkadaşlarıma ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. Çandırlar Piyanist Neco'dan Ne Sayarsan Say şarkısı armağan olsun. Şakran Kadın Kapalı C15 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Dilan Maral'a, geçmez dedin kaçıncı günün, yarınındasın, elbet geçecek, elbet bitecek bu.

hapset, o zaman özgürlüğüne değil özgürlüğümüze kavuşacağız. Dilan'ım, Batman'dan Diyarbakır'a Lejane şarkısı armağan olsun. Ama şarkımızı da okuyalım, okumayalım, çalışalım. Son mesajlarımızı paylaşıp müsaade isteyeceğiz birazdan abi kardeşlerim. Aşkın var oldukça

Her gün çile çekmek, yaşamak değil. Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz. Böyle devam edersen sensiz hayat olamaz. Yaşamak.

Her gün çile çekmek, yaşamak değil. Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz. Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz. Yaşam.

Of dedi baba. Kaldığınız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B11'den Kemal Tiftik. Aleykümselam Kemal kardeşim. Beraber kader birliği yaptım derli abilerim. Kerem Gezer Paşa, Edis Saadettin Özkan, Kadir Doğan'a, Hüseyin Polat, Serkan Dede Ferdi, Toprak, Cüneyt Deniz ve C9'da yatmakta olan zengin Hakan Serdar. Bu son olarak Mehmetcan Canbay'a selam olsun. Ben Kemal Tiftik. Döneceğim bir gün beni var eden sokaklara. Hayırlı geceler. Murat Bey, şarkıdan açıkta olan sevdiğim Sabahattin Salman. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizli. Seni çok seviyorum Sebom. Kıvırcık Ali, yanımda sen olmayınca çalarsanız sevinirim. Şarkıdan açıkta olan sevdiğim Sabahattin Salman. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizli. Seni çok seviyorum Sebom. Kıvırcık Ali, yanımda sen olmayınca çalarsanız sevinirim. Ama sayfamı bir kez daha yenileyim. Sonrasında son mesajlarımızı paylaşalım. Öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim, her şeyim. Selinay Sayan radyo başına. Seni çok özledim, sen benim her şeyimsin. Sensiz geçen günlerin hiçbir anlamı yok benim için. Sabırsızlıkla seni bekliyorum. Senden haber alamayışım. Beni çok üzüyor, beklemekten başka bir şey gelmiyor elimden. Günler geçtikçe hasretin daha da çok büyüyor. Bir an önce kavuşmak dileğiyle sevgilim. Cehennemin öbür ucunda gitsen gelirim sevgilim. Ömrümün sonuna kadar yarım gelen bir mesajımız Murat kardeş. Selam Murat abi, ben Beyki Koğuş'tan Kezban Ecelal. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle değerli dostum, meleğim olan Rümeysa Kınık, Dilara Yılmaz kardeşim olan Hasret Korkmaz'ın derlisi Emrullah Korkmaz. Son olsun, şehirden yıkamazlar bizi. Babam şarkısı armağan ediyorum. Değerlilerime, abime gece bizden bir söz, gençliğime sabrım ise elbet bir gün. Deliler günlere dediler. Vallahi yanlışlık var Kezban kardeşim. Şimdi nasıl toparlayayım? Elbet bir gün dedi, deliler günlere, cesaretimize, gözümüzün gördüğü herkese. Kız kardeşim, valla karışık bir mesaj. Yani bizlik bir şey yok. Murat abi, Şükran İlge radyo başına, Şükran İlge radyo başına. Batman'dan eşin Zeki, çocukların Yusuf, Gazel, Ceren, seni çok çok seviyoruz. İkimiz bir fidanız şarkısı, Şükran İlge ve arkadaşları Sinem Özdemir, Öznur, kardeş Şehriban, fidan. Ester Çalışkan tüm A5 koğuşuna gelsin. Seni unuttuk Murat abi, sana da gelecek. Sana da gelsin Murat abi. Seni seviyoruz Murat abi. İyi yayınlar Murat abi. Zeki. Zeki. Allah razı olsun. Murat abi. A12 koğuşundan Deniz Mahsun ikinci. Her zaman aklımdasın, kalbimdesin ve umudum tükeniyor. En kısa zamanda çık. Senin varlığın bana iyi gelir. Seni çok sevdim, unutma. Rabbime emanet ol. Hep çok iyi ol. Şarkı çalar mı bilmiyorum ama çalarsa Ahmet Kaya geçmedi yare, sözümüz benden sana gelsin. Ben A5 koğuşundan Burçin Şenyüz. Benim derdim Zuhal Aksır. Dostum Diyarbakırlı Şükran. Onun derdesi Çimentepeli Ayşegül. Gece söz. Şeytan beni kucakladı ve ağladı. Ona sordum, neden ağlıyorsun? Kulağıma fısıldadı. Çünkü sana yapılanları ben bile yapamadım. Enver Yılmaz ve Derviş icap eder mi? Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben eski Çanlık'tan Zinar. Öncelikle şakram bir nolda yatmakta olan derdi kardeşim Çektar Bakır ve bütün arkadaşlarına, dostlarına selam ederim. Çekom nasılsın? İyi misin? İyi olmanı Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi soracak olursan çok şükür iyiyiz. Burada herkesin sana çok selam var, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Abi Ahmet Kaya, kahve koydum fincana, başta derdi kardeşim Çeko'ya ve tüm dostlarına gelsin. İyi yayınlar, Allah'a emanet abi. Sağ olasın Zinar kardeşim, sizler de. Selamünaleyküm Murat abi. Ali Abirnoğlu T tipi cezaevinde yatmakta olan kardeşim Eren Kotanoğlu'na selam olsun. Ve aynı cezaevinde yatmakta olan Doğukan Arık'a da selam olsun. Elbet güneş bize de doğacak. Hepimiz iyi. Siz de iyi olun can kardeşlerim. Abiniz Emre Kotanoğlu. Aleykümselam Emre kardeşim. Ben Kadın Kapalı'dan Filiz Özyaşin. T4B10'da bulunan Hasan Özyaşin radyo başına. Aşkım, sonsuzluğum, sonsuz sevdam. Sana olan sevgim ilk günkü gibi yine aynı. Hiçbir zaman değişmeyecek. Senin o küçücük kalbin benim en büyük dünyam. Seni çok seviyorum. Her şeyim Aslan Kocam.
Ben Özal İlhan, kadın kapalı C6'da olan kadınım Gülay İlhan. Nasılsın? Umarım iyisindir, kurban oldum. Radyoyu bu aralar dinleyemiyorum. Haberlerini alıyorum. Şükran ablam söylüyor ama bu akşamki haberinde hiçbir şey anlayamadım. Hallediyor demişsin, neyse mektupta yazmışsın, mektupların gelmedi daha. Ben de sana mektup gönderdim, haber.

Deri Şükran ablama gönder, artık seni çok severim. Telefon hesabına arada bak. Ablamın da selamları var. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Foş Açık'tan Yiğitcan Karadağ. 3 nolu A7 olan abim Sedat Bulut radyo başına. Sedat abim ne yapıyorsun, iyisindir inşallah. Buradaki herkes iyi. Sana çok çok selamları var herkesin. Sen kapalıya gittiğinde Emre arkandan geldi. Haberin olsun. Her daim kardeşlerin, dostların yanında. Hak yerini her zaman bulur seni. Çok çok seven sayın kardeşin Yiğitcan Karadağ. Selam Murat abim, ben A5 Koç'tan Şiko. Aleyküm selam Şükran kardeşim. Çimen Tepe'nin gülü Ayşegül radyo başına. Öncelikle seni kırdığım için özür dilerim. Yokluğumu hissettirdiğin her şeyde önce kendine bak. Çünkü ben hep sendeyim. Senden gelen derdi de seviyorum. Biliyorum ki derdimi çektiğin de beni seviyor. Derdim Ayşegül'üme Aynur Polat'tan O Esmer'e şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar abim. Selam Murat abi, ben B7 koşuna tahliye olan dağlar kızı Reyhan, Ceylan, Namıder, Harbi, Selma, Ok olmak üzere Karamel, Nurhan, Doğruyol, Minim, İrem Durmuş, Özü Sözü, Bir Hatice Demirkıran, Küçük Meleğim Gamze Çakan, Kraliçe Remziye Saraç ve Şampiyonlar Ligi'nin anası Melike Baran, özgür günlerde görüşmek dileğiyle hep birlikte. Aleykümselam kardeşim benim. Kolay gelsin Murat abi, hayırlı yayınlar, selam olsun. T1B16'da yatmakta olan eşim Sinan Hercan radyo başına. Aleyküm selam kız kardeşim, sağ olasın. Sevdiğim adamım, sesini duymadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Yokluğun çok zor. Allah'tan tek dileğim seninle kavuşacağımız günün çabuk gelmesi. Nefesimsin benim. İnsan nefessiz yaşayamaz. Aşkın bende, sensiz yaşayamıyorum ömrüm. Seni çok seviyorum. Seni seven karın Nilgün Hercan. Murat abi, ben Gamze Gökçan, B9 koğuşunda bulunan küçüğüm Nuran Gökçan'a sesleniyorum. Kardeşim biraz rahatsızım, hastaneye gittim, tahlil yaptılar, sürekli istifra ediyorum, çocuklar Leyla Sultan'a bıraktım. Tahlillerim temiz çıktı, kadın doğum uzmanı görecekmiş, merak etme iyiyim. Biraz ağrım var, belim ağrıyor, çocuklar hafta içi yine alacağız, çok iyiler, havuzdan uzaklaştıkları için üzüldüler birazcık. Seni çok öpüyorum, Allah'a emanet ol, kalbimin içi, seni çok seviyorum. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım, eşim Nazan Demirhan ömrüm. Sesini duymak o kadar güzel, o kadar özlemişim ki bugün anladım. Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum aşkım. Çocukların iyi, sakın merak etme. Ayşem bütün gün havuzda, Beray desen var mı yok mu aynı. Mehmet çok fena, hepsinin sana selamı var, seni seven namı der. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşların olsun ömrüm. Murat abim, ben Eylül Foça Açık Cezaevinden Burak Irak'a yetişemedim sana. Ama iyiyim, umarım sen de iyisindir. Şarkı olarak Sevdana Gönül Verdim Murat Kurşun'dan. Ben Teş Cion'dan Kadife Kaleli Rohni Zengi, koğuşumda bulunan derli abilerim, dostlarım başta Mert Demirhat, Hataylı Hüseyin Dinç, Neco Önen, Onur Çakarlı, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Hacı İbrahim Kaya, İbrahim Akar, Kurtuluş Çakarlı ve Barış Alabay, Rıfat Yılmaz yani Rifok Serok, Osman Önen'e selam eden gece bir söz bırakmak istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alacağız sadece tozdur. Murat abi, ben C11 koğuşundan Işıl Ercan, T3B17 koğuşuna bulunan Ümit Bingöl radyo başına. Bir gün sen ve ben değil de biz olduğumuzda batan güneşe gülümseriz. Azer Bülbül'den İlle de Sen şarkısı Ümit Bingöl ve canımdan çok sevdiğim babama gitsin. Çaybaşılı Roman Çocuğu Paşa Güler, Ayvalık'ta yatan Çaybaşılı Yağmur Güler, Şakran'da yatmakta olan Naciye Güler, Gülcan Ecellioğlu, bütün koğuştaki arkadaşlarına bu şarkı gelsin. Bataktan Yan Bağlama şarkısı armağan olsun. Ben C11 koğuşundan Muğlalı Emine, T1B18 koğuşundan Halil Karagöz radyo başına. Acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimiz de. Acıyı ayrı ayrı yaşasak da özgürlüğe beraber tadacağız. Seni çok seviyorum Halil Karagöz. İzel'den Kızımız Olacaktı şarkısı ikimize gelsin. Şakran T3B12 koğuşuna yatmakta olan Enis Küçük Kalfa abim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İnşallah bir dahaki doğum gününde hep birlikte özgür günlerde kutlarız. Allah'a emanet ol. Kamil Bayındırlı. Şakran B10 koğuşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kana, eşi Hakcan Kanık'tan onu çok sevdim ve çok yakında onu oradan çıkaracağımı, onu sevdiğimi, hayatımın kadını olan Yıldız'ım Arap'ım, seni canımdan çok seviyorum. Arabım sana tüm ve oda arkadaşlarını tez zamanda Allah kurtarsın diyorum.
ve hepinize selam ediyorum. Bu şarkı da benden eşim Yıldız'a gelsin.

süngür sesten nerelerdesin? Şakran, bir nolda yatmakta olan Hakçan Ergon Aslan Paşa her zaman arkandayım. Aslan kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu sporu aslan parçası az da sabır dostum. Şöyle diyelim. Sen yapıyorsun bu sporu aslan parçası az da sabır dostum. Bu şarkı da benden sana gelsin. Kenan Arslan'dan gelir gelir. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran açıkta yatan Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Öncelikle iki nolda yatmakta olan reisimiz Aydın Bıçakçı olmak üzere. Yanında kader birliği yaptığım kardeşlerim Tatar Berkan Batur, İstanbul'un Nas Hocan ve dostlarım Ahmet Çakar, Deniz Karabağ, Taner Aktaş farklı kurumlarda yatan kardeşlerim Şerif Subaşı, Şerif Çağrı'dan Eyüp Sayan, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Abdullah Nurdan ve bugünün güzel çalan şarkıları reisimiz Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Murat abi ben İrem, Şakran kapalıda yatan Baran Kaçmaz'a selam olsun. Bir tanem ne yapıyorsun, nasılsın, az daha sabır iki gözüm. Az kaldı Allah'ın izniyle, ben ablamlarla evdeyim, sen de kendine lütfen çok iyi bak. Beni aramanı bekliyorum, seni seviyorum, Allah'a emanet ol Evri Gündeş. Neredeydin armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan aşkım Nazan Demirhan. Bu sözüm sana, yaşayıp gidiyoruz işte, bazen bahar tadında, bazen kışın ayazında, biraz eksik biraz fazla, varla yok arasında. Bazen cümle alem birlikte, bazen yapayalnız ömrüm. Seni seven Murat Azer, birbirinden unutmam asla senin şarkısı, sana gelsin ömrüm. Ben Şakran açıkta yatan Uğurcan Bıçakçı, bana mektubun geldi. Ben karşılığını vermedim bazı sebeplerden ötürü. Sen de neyin olduğunu farkındasındır. İstek şarkı Serkan Nişancı, fark etmez hesaplaşırız şarkısı. Kadın kapalı da olana gelsin, o kendini bilir. Murat abi sana da iyi yayınlar. Sağ olasın Uğur'um. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim. B2 koğuşuna yatan ben Damla Ateş Al. Aleykümselam kardeşim benim. Benim can tanem olan tenekeli güzeli Meltem Toprak'ta, canım olan Emel Madak, Bursa güzeli ablam Hasret Karabıyıkoğlu, İrem Özkan, B7 yatan Zeynep Urak, Emel Madak, gece bir söz bırakıyoruz. Hayatımızı bizi unutmuş hatırlatmakta nerede? Canımızı acıtır anılara anlamak getirmediyiz. Yanlışlık var Damla bunda. Nasıl şimdi denk getirelim? Anlamak getirmeyiz, şunu bir kabullenirim, bazı şeyler yaşandı bitti, Tekirden babaları gelsin kurşun 2,5 lira bu canlarım. Çok güzel bir şarkı ya. Babaları gelsin kurşun 2,5 lira. Şive kurban. Ama karışık Damla, bir gün olsun kardeşim benim. Murat abi ben B8 koğuşundan Pelin Bircan, derdilerim Diren Barut Erkeş, Emine Temel, Dilara Öner, Zeynep Uçan, Nermin Altun, Aslı Özer ve Refa Kan'ın derdisi Ebru Uyla Soya, radyo başına gece mesaj bırakmak istiyorum. Kalbi iyi olanın yolu zor olur. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Barış Elmacı, öncelikle Şakran açıkta yatmakta olan canım ciğerim kardeşim Uğurcan Bıçakçı ve yanında yatmakta olan kardeşlerine selam olsun. Özgür yarınlarda buluşmak dileğiyle kardeşim, tüm güzel şarkılar sana armağan olsun. Murat abi ben B7 koğuşundan tahli olan Dağlar Kızı Reyhan Ceydan, canım ciğerlerim olan Melike Baran, Seher Menteş, Bahar Abla, Sıla Zongur, Zeynep Urak ve Türkan Durmaz, sizi çok seviyorum. Haftaya gelecek tahliyelerinizi dört gözle bekliyoruz. Özgür günlerde dost sofralarında görüşmek dileğiyle. Nide'den Mustafa, beraber çalışmakta olduğum Cemal Pişkin için ana böyle kader mi olur, armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran açıkta yatmakta olan İstanbullu Nas Hocan. Aleykümselam Nas Hocan kardeşim. Yani sarı. Kader birliği yaptığım reisim Uğurcan Bıçakçı, dostlarım Hasan Pehlivan, Alper Kılıç, Tatar Berkan, Batur, Çınar Er yani Kilo. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Gecenin üçü çalan şarkıları reisimiz Aydın Bıçakçı armağan olsun. Geceye de bir güzel söz bırakmak istiyorum Murat abi. Korku insanı mahkum eder. Cesur ol, özgür yaşa. Sana da selam olsun Murat abim. Hayırlı yayınlar. İşte şarkımız Ali Kanık'tan Koca Reis. Sağ ol kardeşim benim. Nasıl hocam, sizlere de kardeşim. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüs, kadın kapalı. John 6 koğuşuna atan sevgilim, karım, her şeyim Selinay Sayan, radyo başına. Seni bugün ayrı bir özledim. Bugün çok farklıydı benim için. Uyandığımda ilk aklıma gelen şey sensin. Sürekli dualarımdasın elbet. Bugünlerde geçecek. Rüyalarıma gelmiyorsun. Seni çok özledim sevgilim. Sabret ama az kaldı. En yakın zamanda beraber olacağız.

Burada içimi dökeceğim kimsem yok. Annenden başka. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendine oralarda. Allah'a emanet ol sevgilim. Selam Murat abi. Ben B7 Koç'tan tahliye olan Dağlar Kızı, Reyhan, Ceylan, Deli Dolu, Fatoş, Aytar ve Barbie, Perisu, Şimşek. Bizden Gülden Koyuncu'ya gelsin. Şu an yan yana oturuyoruz ve sizin çıkmanız için dua ediyoruz. Kalbimiz sizlerle. Aleykümselam. Sağ ol kardeşim. Bir güzel şarkı mesajları toparlayacağım kardeşlerim. Sonrasında inşallah müsaade isteyeceğiz. Evet, bir şarkı sonrası.

Evet, yavaş yavaş son mesajlarımızı toparlayalım. A8'de yatan Şefik Gezgeç, yeter başka hiçbir şey istemem, kalbimde tek kişilik yer var, o da sensin, seni çok seviyorum. Hastaneden çıktım, iyiyim, merak etme. Ceylan'dan gelemez misin, çalarsanız Diloşun'dan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözümü söylemek istiyorum. Hikayenin benim olan tarafı artık önemli değil. Olanlar oldu, iyileştim ama en önemlisi kimin masamda oturmayı hak ettiği ve kimin bir daha masamda sandalyesinin olmayacağını öğrendim. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Şakran Açık'ta bulunan Aslan Yerim Tatar Berkan Bağatur'a ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey Didli'ye gelsin. Çapa Hakan Ejderel. Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderer, bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Göğüs kafesine sığdıramadığım en ağır yük, yaşadıklarını ve gördüklerini hak etmediğini bilmektir. Kısa ve net. İnsanların istedikleri gibi biri olmayınca istenilmeyen biri oluyorsun. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Şakran Açık'ta bulunan Aslan Yerim Tatar Berkan Bağatur'a ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey Didi'ye gelsin. Çapa Hakan Ejderer. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koğuşu'ndan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Huyum ters değil, doğrularım işinize gelmiyor. Hainlik yaparak giden helallik için geri dönecektir. Buradan Can abileri Mete Beydili, Tamer Ayaydın, Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede, Can dostlarım Caner Bahtur, Fırat Budak, Çapa Hakan Ejderel, Can kardeşlerim Selahattin Ejderel, Ömer Kütükçü, Gürkan Ejderel, Narlıdereli, İsmail Akpınar ve Ensar Kahyaoğlu Namıder Şekil kardeşime. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi. İyi yayınlar Ersin Satır. Sağ olasın Ersin kardeşim. Şakran T3 bölümünde yatan Güner Karlıdağ ve Gökhan Ayan. Abiniz Engin Eker'den sıradaki şarkı tüm mahkum kardeşlerime gelsin. İyi geceler, günleriniz güzel olsun. Murat abi, ben Şakran T1 C8 koğuşuna yatmakta olan Yiğit Baycu, buradan T1 B17'de yatmakta olan canım kanım abim Boran Baycu'nun gözlerinden öperim. Aslan abim, doğum günün kutlu olsun. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Elbet özgürlük bizim olacak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Koğuşundaki bütün abi kardeşlere de selamlar olsun. Elbet bir gün. İyi yayınlar Murat abi, ben Altındağ'dan Velican Karabulut, buradan T1 B17'de yatmakta olan abim Boran Baycu'ya çok selam olsun. Doğum günün kutlu olsun, Rabbim sizi özgürlüğünüze kavuştursun. T1 C8'de yatmakta olan aslan kardeşim Yiğit Baycu, fırtına ne kadar sert eserse etsin, kayadan alacağı tozdur, özlenen ve beklenensin. Az daha sabır, sayamadım tüm abi kardeşlere de selam olsun, Rabbim yardımcınız olsun. T3'te yatan amca oğlumuz Saadettin Bıçakçı, doğum gününü kutlarım. Tez zamanda aramızda olman dileğiyle Aydın Bıçakçı'ya selamlar. İyi ki varsınız, Allah'a emanet olun. Herkesin selamları var size, Fatma Ramazan Bıçakçı. Kara gözlü oğlum Doğu Kenanoğlu, aslanım biz iyiyiz, merak etme, bir haber yok. Kalbim hep seninle, herkesin selamı var, seni çok seven annen. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. B1 koğuşuna yatmakta olan aslan dostum Helin'im. Şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım aslan kardeşim benim. Seni çok sevdim ve her daim yanında olduğumu unutma. Birkaç sıkıntı var. Mektup atamıyorum şu an. Atabildiğim ilk fırsatta sana mektup atacağım. Yüreğini ferah tut, Allah büyük inşallah kardeşim. Seni çok seviyorum, özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Aliye Şakran Kadın C8'de yatan annem Burcu Güneş Çalan. Çok seviyorum seni. Hayatımın anlamı, herkesin selamı var. Öpüyoruz seni. Dikkat et kendine. En yakında beraber olmak dileğiyle. Müslüm Gürses'ten seni yazdığım şarkısını armağan ediyorum. Canım annem. Bol bol öptüm yanaklarından. Lider ailesi, ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman. Şakran'da yatan canım kardeşim yiğidim aslanım Emrah Kocaman'a ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına. Amcam Kasım Kocaman tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı Adanalı Ayhan ve Etkin'den Langarda. İnşallah tüm kader

0: Mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman. İzmir Şakranti 2 C8 koğuşuna yatan canım kardeşim yiğidim aslanım Amra Kocaman'a ve koğuşuna yatan koğuş arkadaşlarına amcam Kasım Kocaman'a ve tüm kader mahkumlarına Koma Sebra'dan Dildarım şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakranti 2 C8 koğuşuna yatan canım kardeşim yiğidim aslanım Emrah Kocaman ve koğuşunda yatan koğuş arkadaşlar amcam Kasım Kocaman ve tüm kader mahkumlarına gelsin bu şarkı. Hozan Hamit'ten Teşkin Nizam'ın şarkısı. Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Murat abi, ben Murat Akgüz, kadın kapalı 16 koğuşuna yatan karım her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Hasretin, kokun, nefesin beni benden alıyor. Her zerreni özledim. Şu an radyo başındasın biliyorum. Seni karşılıksız seviyorum sevgilim. İyi ki varsın. Sakın üzülme, az kaldı. Sürekli aklımdasın sevgilim. Seni sabırsızlıkla bekliyorum. Seni her şeyimle, belki de bu bizim sınavımız, az kaldı sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol sevgilim. Neşet Ertaş'tan neredesin? Yarım gelen mesajım. Kardeşim benim. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, Kasım Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptığı dostları Hamit Elma, Kuruçaylı Muhammed Kırgın, İstanbul'da Ahmetcan Öztürk, Diyarbakırlı Engin Afşar Tepecikli, Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer, T1'de yatan Cikselo, bu şarkı armağan olsun Azar Bülbül'den Felek. Ben Aydın Nazilli'den Cesur Kocaman, Şakranti 2 C8 koğuşuna yatan canım kardeşim Emrah Kocaman, amcam Kasım Kocaman ve koğuşunda yatan koğuş arkadaşlarına ve tüm kader mahkumlarına gelsin. İlker Gürşan, ben hiç çocuk olmadım ki, Allah tüm kader mahkumlarının yar yardımcısı olsun. Murat abi, ben T4 ve 11 koğuştan Kadir Doğanay, koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı karizmatik Kerem Gezer Paşa Edis, Farat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, Ozan Uzun, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Rabbim bir an önce hepinizi kurtarsın. Sizleri seven kardeşiniz Kadir Doğanay, T4 ve 11 koğuşu. Sayfamı değiştireyim, varsa paylaşalım, yoksa müsaade isteyelim. Evet, son mesajlarımızı da paylaşalım. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım, hayatıma girdiğinden beri bazı şeyler değişti. Eskiden sadece günler geçiyordu, şimdi ise seninle anlam kazanıyor. Bazen tek bir mesajın bütün yorgunluğumu alıyor. Tek bir gülüşün içimde kocaman umutlar yaşartıyor. Senin varlığın bana huzur, sevgi ve gerçek mutluluğu hissettiriyor. Sana her baktığımda iyi ki diyorum, iyi ki seni tanımışım, iyi ki kalbim seni seçmiş. Belki her zaman mükemmel olamam ama seni sevmekten, yanında olmaktan ve yüzünü, yarım gelen mesajımız. Ben Beytojan Maden, kadın kapalıda yatan derlim Sinem Mete'ye sesleniyorum. İstediğin gibi her şeyi yapıyorum canım benim, sen merak etme. Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar. Tüm mahkumlara selam olsun. Şakranda yatmakta olan Olçik ve Adil kardeşime selam olsun. Bizim için İbrahim Tatlıses, senden insaf diler yarim şarkısını çalarsam mutlu olurum. Hayırlı yayınlar, iyi geceler. Aleyküm selam kardeşim. Ben Beytojan, buradan derlim Sinem Mete şunları söylüyorum. Hayat her ne kadar acımasızsa biz de o kadar savaşmaya hazırız. Şakran'da yatmakta olan T4C8'de olan İsmail Budak, mektubun geldi, pazartesi yazacağım, merak etme, bir sıkıntım yok, anlatacağım. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol kardeşim. Cansu Seda Gülbahar. Kadın kapalı Şakran'da yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar, Sima Coşkun, Ezo Küleç, sizleri çok seviyorum ve çok özledim. Önce Allah, sonra birbirinize emanet olun. Bugün yazacak bir şey bulamadım. Bu kadar yeter size. Sizi seven kardeşiniz Çağla Gülbahar. Ben Beytojan, kadın kapalıda bulunan sevdiğim Sinem Mete, seni bekliyorum canım. Murat Göğe Bakan'dan Ay Yüzüm şarkısı armağan olsun. Bu saate kadar sizler için 3969 SMS mesajlarınızı da paylaştım. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, bu haftalık ve bugünlük bu kadar. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerde, sevdiklerinizde olsun inşallah. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah nasip eder de ölmez de sağ kalırsak pazartesi huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Unuttum. Şimdi şu sistemi bir kapatayım. Çünkü bugün dengesizlik oluştu. Hemen ben buradayken bir açıp kapatayım ki ben gittikten sonra kapanmasın kardeşlerim. Bir 15 saniyelik böyle bir sessizlik oluşacak. Hemen şunu açalım. Şunu da tekrar faaliyete koyalım. Kaldığı yerden devam etsin. Bakalım bir ses gelecek mi? Evet, hoşça kalın.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum,

kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.

her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor.